dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kaderleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

Hayatlıq yolada talay uçuruşlar boludu. Ata anımızdan bizge mehir muhabbetini şəxsiyyatsız beğişliğallıqıqa. Turmuşdun bizge nurgun mümkinçiklerini bərgəllikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkəllikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilisi uçurgallıqımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı büldüreyli. Minnettarlıqını bildiğin kalıp igisi aman tekhimi zor neticilerge erişeleydi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlani illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır ertigenli haberler programımızını başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınızlar. Ertigenlik haberler programımızın anlaşımlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 26. günü, Seyşembe. Dehqanlar kalendarı boyunca 4. ayının 10. günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.

0: Ya, Çin sulalıs devirdeki Çigra rayon şehir harabisi saklanmıştı. Bu cayı bugünkü günde cayı caylardan gelgen sayahatçilerin tarihini düşünüştüki muhim közneke aylandı. Hıbilik sayahatçı Wang Xingnong mundak dedi. İli Cangcun mehkemesi doğrusundaki bilimlerini, onun Çin sulalıs hükümeti Şincan'ı başkuruş, Şincan'ı birtutaş idare kılıştaki derecesi en yukarı aparat ikerlikini otur mektep derslikinden ilgilen idim. Bunu tarihinin güvaçısı değişki buludu.
1: Stansımız xəbri. Qumul şəhər yaxında 2026-cı illik beylikçilikde köpəytib qoyub beriş xizmetini başlap, Eyborğul rayonundaki Huayuan su ambri, Xotuntam su ambırda köləmləşkən beylikcan qoyub beriş məşğulatı qılıb, ilmi ekologik vasıta arqılıq şəhər rayonunun su ekologiya tamponluğunu qoğ dedi. Bu qitimki köpeytip koyup berişte, merkezden 210 milyon maksus tür mablığı tayınıp, belecanın ölçümü birdek 10 cm'den aşıdığan otxor belik, laqqa belik, yoğanbaş belik qatarlıq 210 milyon ala süpetlik belecan koyup berildi. Kumul şəhərlik aybonat yokumunun aldın eliş tizgilleş merkezden muabın modiri Levin Muhbirgimindak dedi. Bu qitim, Süzüşcan ve otkuru bilik türlerini koyup berip, su ambırının su süpitini saplaştırıp, su ekologiya kurulmasını yakışlap, su jallıqları tür topunu əslige keltürüp, su rayonudaki jallıqlarını yanımı köp xıllaştırıp, şehrimizden su ekologiyasını qoğdaş neticilerini sicil müstəkimləp, bilikçilik baylıqının yeşil, imkaniyetlik sicil tərəqiyatıga əqiqi türtkü buluşunu yadroluq məqsəd kıldıq. 2019 yılın bu yan Kumul Şehri təbəlikideki noktalıq su ambarlarda köpeytip koyup beriş pahaliyetini sicil yolu koyup, hazırgıca 2 milyon 320 milyon yakın belecan koyup berdi. Əlospetlik belecan koyup beriş arqılıq su rayonundaki jallıqları tür topunun sanını yanımı köpeytti. Hem belecanlarının ekologiyli xüsusiyetini paylanıp su rayonunun ekologiya muhitini yaxşılaşkı küş koştu. Kumul Şarkı Tiyanşan Su İşleri Guruhi Yürüştürüş Başkuruş Bölümünün Hizmetçisi Li Bin mundaq dedi. Belecanlarını koyup bergenden keyin çarlap tekşürüş kitim sanını köpeytimiz. Her haftada belecanlarının yoğunaş ahvalını közetip ölçep, kanunsuz bilik tutuş qatarlıq belgilimge xilap ahvallarının bar yoxluğunu tekşürümüz. Hem her ayda su tartıp, əvriş gelip, su süpite ahvalını tekşürüp, belecanlarının sağlam özçüge əqiqi kapalatlı kılımız.
0: Emdi kısa haberle anlatımız. Yeni devir Fengqiao tecrübesi çıntırış ve onu ravajlandırışının ülgelik bayrağını dikilip, işki hareketlendirgüç gücünü yanımı urgutup, xalık soti omumüzlük kuruluşunu yana yeni pelliki götürüş üçün tönü gün Ali Xalık Sot Mehkimisi Tori Bekti'de memleket boyunca Tunci Türkim'deki 100 Fengqiao'ca xalık soti tizimliki ilan kılındı. Şincan'dan 4 sot tallandı.
1: Aldınki 4 ayda Şincan'ın tez 73 kesip miktarı 204 milyon 661 min parçağı yetip, buldurki şu mezgildikiden 26.10.3% eşip, eşi süreti bütün memleketinin 30 seviyesinden yukarı buldu.
0: Altay Teğe Devlet Ormanı'nı Başkuruş İdarisi, Buruldukay Şöbe İdarisi'nin kısmetçi kadımları yakında yarılangan devlet, işkinç dercilik noktalı koğutulgan yavayı hayvan, karı sarını kutkuzdi. Kısmetçi kadımla yavayı hayvanlarını kutkuzuş kesbi aparatları bilen udulluşup, salametlikini esliği keltiriş ve kış katarlık kiyinki kısmetlerine kanat yaydırdı. Bu, karı sarının salametliği toluk esli yekilip, dalıdı yaşaş ölçüm giyetkenlikin muhabbık peyette tabiyyatki koyup yerlidi.
1: İkinci növbetlik, memleketlik umumi xalık beden çenik duruş musabıqsi, Garbi Şimal rayonu, Roli top musabıqsi, 5. ayının 24. günü Bayunqulun oblastının yenci nahiyesi başlandı. Şincan, Gansu, Çinxey qatarlıq caylardan gelgen alt komanda 112 nəfər tənərkə təbəskarı qatnaşdı.
2: Hürmetik radio anlıqçılar, yukarıda Şincan Radio Televiziya Stansısının ətigəlli xəbərlər proqramısı bu için anlıqçı pədok.
3: Yıllar azdı biz həmrə.
4: Bana başlandı.
5: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сән әт радиосының
4: Yollarınızda biz Hemra programımız.

0: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umuyan kolluğallıkı rahmet etirgan Akmervayit unzavıtı alayda talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit ulları üzülmeydikken ha?
1: Şundak bulmay, onunla yüp yigil bulmaydı o da ha? Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bile işler çıkarılgan.
0: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit ulları yedisek bulduken de.
1: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidu.

0: Mölçərləbsiz cümə bu vaxt nə digən bilən iş
1: qılır. Qalibiyyət onunla qırk etmək çıxı hazır mənə.
0: Ay, şuna qımaq çıxı köldüm mənə bilmə körüb xarabcı. Şuna olan bək bir qətələk deyə qalqıb mənə cümə Aygül.
1: Turunca.
2: Siyasetçilər yaxşıma, 9-10-12 təxminən etiliş xəbərləri var mı?
0: 9-10-lu yaq xəbər yox. Ma hava rayı mı man hiç günün yakın
1: bayağı duya da
0: özgürüşüp git pardı
1: o. Katazavat lazım.
0: O halette onda tez.
1: Hem de nimdeyimiz diye vakti da uyuyordu şu mu şu. Altıncı ayının ki oldurgıca bu ağırlık tutuyor.
0: Hem de hava belki yakışı olup altıncı ayının bir iç ilgan vakitla mı boğan hem de hava rayı ahvalı karaydı. İş kılıp hem de az kaldı. Tehtir sana baskıcı mı kırıp kalandı uyuyorlarına iç ilişkici mi?
1: 13 gün alış, 10 gün alış kaldı, 10 gün aldı kendik bir tane.
0: Şunu ola ama İlham Can'a şiir yazın desek raz yazıptı cümü.
1: Ya yazıptı lan değil mi?
0: Gomuş,
1: Gomuş diyen şiirdi mi?
0: Tönüğünki programının ikin bir neç tonuşturum doyun vinçin hat yazıp Gomuş diyen şiirin tuttu mu deyip soru deyir radyo anlaydıgan turdaşlar bek köpken. Şunu bilen ben ahri aşılarını ki İlham Kalibu bilen uca. Yazdım deydi cümü.
1: Şiir. Gomuş.
0: Yizipti.
1: Okuna.
0: Bunda yizipti. Haydi vapsız esil maşına zamanevi yıkıl uskuş. Tohtu vapsız çıraktı lekin aldığınızda hili orun boş.
1: Vaa kapta.
0: Başkalarının vaxtını ısırap. Kımman bundak. Bulay sizden hoş. Anlan bir 174 ne tüzlüsüz edepsiz gomuş. Yol koyaylı yar bulsun dostum. Emimiz ge şadıman durmuş deydi.
1: Gamaş deyip okumam sizi ne?
0: Gomuşunu buna aitti. Bir kıl çeçen şekilde okuyup kaldım mı?
1: Şu, belki ölçemlik okuyattınız bu şeyden. Eydi vapsız isil maşına, zamanvi yıkılgısı koş. Tohtu vapsız çıraktı likin, aldığınızda hele urun boş. Deyip bunda okuyumuz bu ne? Başkalarının vaktini ısırap kınman bundak. Bolay sizden hoş. Oy?
0: Aşağı okuna.
1: Aştak mı yazamdı İlham Can'ı eşeğe deken?
0: İlham aşağı kegen çakta sen kalkma uçuş git kaptı. Şuna anlamda
1: mı? Ya bana ki. Başkalarının vaktini ısırap. Kılman boldi. Kılman bundak. Bolay sizden hoş. Kemadak. Aştak mı? Bak bu okuyun bana.
0: Okuna.
1: Başkalarının vaktini ısırap.
0: Siz de kuştuğun da ki okuydu kanka.
1: Kılman bundak. Bolay sizden hoş. Anlam bir yüz yetti tötni. Tüzülüsüz, edepsiz gomuş. Yol koyaylı, yar bolsun dostum. Hemimiz şadıman turmuş. Hemimizge şadıman turmuş. Aç, çalı yazdığa mukapsız cuma bir nesleniz siz İlhamca.
0: Çünkü ola adem telap kıp yazdırgan şiiri tık bu.
1: Ahırını kocakmayla uykunuz kıp git bilemeyiz kuş size.
0: İlhamca. Resul ki gomuş digen bir geplen menasını tip kagandakilen maşayada bir ifadını kagandakişle apkıp. İlhamcan'ın şiirlerini yaratmayımız değil bize.
1: O yaratmak da hepsi de hıl hıl adamlıkların yaratmalı verimiz. Bugün kamlaş bir
0: saniye. Şehirde oturuyla biraz cümle hıl hıl adamlarla yaratmaydıgan bu git parımız.
1: İşkılıp özümüz kamlaştırıp okuyamasak lan. O şiir yakışı yeremez.
0: Yollarda kamlaştırıp bağımızsak mı o özümüzdeki mesele emez. Yoldaki mesele. Hiç yoksa ayaktaki mesele.
1: Şu.
0: Esil temle uçuyor akarsak göç pazarını aldık yollar evan. Ben bu dükkan aşka şanlı avatım en deyip duydum. Korulduğun alımcan uçuyor bir yerip de korulduğun yol xevri korulduğun ihtipak yollar evan. Tecrübe otur mektepini aldığın maşallah köp tosluş yok deyip duydum.
1: Kudret nim deydi o? Ni şokva şokva, o şokva bu şokva mı deydi o?
0: Gepim çıkmadı aka deyip. Kudret.
1: Karaylı abi.
0: Eyle kudret şu maşinsi azarak sürükülüp ketip tünü gün.
1: Eyle kudret. Maşin sürükülüp
0: ketip. Yerim gün zonguzi başa karap ultadı o taramlap gözlerinin yaşlayık ak kuzup.
1: Şu. İkinci aylamından ki karmay kötürüm körük karap manga yönül işte Lüdavan beş kavetik körük üstü şehirlik hükümet karap manga yönül işte tuduk işten çıktı. Tuluk işten çıktı maşın bek tozup ketti ya dedi. Şimdi fucatik ne
0: olsun. Ezmen sorabdu saat 19 bilen ya ki 20 bilen mansam hoşurka. Korulgu saksalama çüşeleymem mu ma vakit almış kuşa ya ki tosulup turup aşağıda kalamem mu çüş bilen mangayım kandaksan bula.
1: 21 bilen mansız ey.
0: Fakat okumap da okandığa miyin işini. 21 bile miyin dedi. Cuma siz hazırsınız.
1: Lekin o çatak yeri şu. 21 bile miyin işini. Hemen bilgette.
0: Şu hemisi diyip etken tutsanız.
1: Pul kesin meyli desiniz.
0: Sel baldurak miyin. Bay Aygül miyin yaptı mı? Aygüzel miyin yaptı mı? Aşında mansanız buludu. Ahmetcan daydı. Kumuldik Ahmetcan. Mukabat belki dekli yazıp da cuma. Bek yaptı. İlham Can'a kol koydum çıkıp. Nemi degen İlham urgup taşıdığan bala. O İlham Can depçi. Şunda bir kayıllığı ve muayıllığını bildirdi.
1: Sonucunda helikli. Sonucunda ki dediğimiz ne? Onda okumaydı o sonucunda. Sonucunda ki okumak ne?
0: Ondaksız okuma.
1: Haydi vapsız! İsil maşıda!

0: Sertem Kuran'ı körşeyli, Sertem Kuran'ı kip kılıçını, kilişini unutkamanlar, Sertem Kuran'ı biz saklayımız silahını. Dep, uçur yollaptı o.
1: Aşında depti ha.
0: Oy tıkı.
1: Arapka tependim şimdi depti, cüm o minti ya. Oy tıkı.
0: Ya siz onun dinozavru olsun buldu sizge. Şunda mı ya?
1: Yok aşkı diken siz diken dekli gekipte, aşında da koyu dekilem gekipte.
0: Oyla gekipte.
1: Aşında da koyu aşıcı.
0: Yok aşkı diken depme. Hazır deme cüm o amin. Onu kekitip in.
1: Neymiş ka?
0: Ne?
1: Neymiş ka?
0: Değil mi de?
1: Turup durup başında köyünlük
0: ekip. Devrem ya.
1: Devir ha.
0: Yoga aşıp da. Yoga aşıp da. Ama programımızda Allah'a kolgan talep var olan bir Davut Eyle.
1: Evet Eyle.
0: Kod kodlap oltırayı verme bir yerde. Ahmer Vahit un zavutunu kollap gelip atkan istimalçılığa minnettarlık bildiriş. Ve istimalçılığının sağlamlık için devamlı tırışıp atkan. Ahmer Vahit zavut Allah'a talep kılgan.
1: Şuna kılgan. Onun da başka programımızda mı şu Optimobil Kulubu paletimizde Mulli Yigrin Abdullar katlaştı.
0: Kuluk da.
1: Nasıl kalmaya mı şu Optimobil Kulubu paletimizde Sertem Kuran katlaştı diye etkili.
0: Namı kulaktan kulak yetken pulunuzda tecelikten Sertem Kuran'ı yak Mulli Yigrin Abdullar dedi bunlar.
1: Aşına gittim ben.
0: Molli yigirin aptı ol ya.
1: En isil temizdeş paletimizde kim katlaştı?
0: Sertem Kuran Kalıgüşe Ügürkansı.
1: Şu an hem de Sertem Kuran Ügürkansı. Demiliştim o, demanmaydıken. Bayramladım, devamlılık ticaretle birildikken. Şuna ko, şuna bu kaşka hem de silahımı. Basanla buldu demekçe şeydir. Hakikaten efendim siz şuna demekçe o. Aşına geplendi biz ügetmesek özünüz bilip demeyizken he.
0: Basız bulamdı ya.
1: He, bundak bulmuşsa he.
0: Buldu ya.
1: Aşına geplendi demeyemdi bulmuşsa.
0: Açtık kepşi. Andın mağa aksuduk oranın seyfu gançandı. Aşın depoymuşsan bulmaydı aksuduk oranı. Aksuduk
1: ile mağa aksuduk oranı. Çok maşayanıl demsiz aksu seyfu gançandılı demsiz.
0: Aksuduk ile tuluk vay bu oldu biz bilip olduk. Vay biz zaten
1: aksuduk. Vay emmiz bilip oldu ya hazır. Kaç kaydık oranı kayada? Şimkhar şu diyenden.
0: Şimkhar kitaphanesi aşın yeniden.
1: Aşının birinç kaybetken.
0: Koruldu oranı nerede?
1: Halık meydanda.
0: Vanman yemiş dakikaymış bu. Dabazad oy.
1: Dabazad. He dabazad. Uyan Xalıq Meydanı mı da koymamız lan?
0: O Xalıq Meydanı girer ki o Dabazar'dan Xilba bağırlığı.
1: Başından Dabazar'dık ya. Korulduk oranı Dabazar'dık ya.
0: Eee.
1: Şimdi alsam ürümçülümü bir iş kişi oranı var. Üçüncü oranı püteyiyle mi de kaldı o dayım ha? Üçüncü otam da o kanda o kettin.
0: Fort Detos dükkündeki udulda bir sıva.
1: Nanku tarafta bir sıva.
0: Nanku beyli udu bir sıva. Çancı var ardu tarafı mağda yolda.
1: Şu. Şuna olama Saybotu'nun aldığı kızıl çırak karap mağın yönlüsü yaman tosluk edip de. Yeşil çırak yansı mı pekat midirli mi doktiysem işe nazarak midirap koysak oldu edip Adılcan aşağıya tosluk kağın akbal bakıya. Daven gazkandı ücret yok ki hem Bekir efendim şuna dedi. Ablimit efendim japat attınla da buçur yolla koyup da.
0: Biz japat atmadık çünkü beka japat attı dememizde.
1: Oldu bir gep bakıya o bunda diken ki ma demiliş mezgili de. Didi maşinsini zulaydıgan lobelle bağımı daydı. Mağın bir tip besanla bop tike deydi. O didi maşında kalgan zulap kıl bulam da.
0: Şimdi şunu demem şunu da iran kıvartım azdır şu. Onda kıl bulmaydı. Temon abi yüyen geceyi ye uçurcan akı. Ben makul mı ne hem ne?
2: Bir mesler sorayım uçurcayken.
1: He sorana.
2: Peşin gidelim. Bana kurluk hazır 3 saat vardı o.
0: Vardı ya.
2: Cambulak'ta 2 saati vardı ki.
0: Cambulak'ta?
2: Cambulak'la kurludun bir yıl bir süreçle uylaştan.
1: Ha.
2: Mesela basın buna uçurduğunca, şimdi bana kurulup gelip de kumluk dayayı bacak. Mesela aklımda kamışlandı o kamışlandı.
0: Kamışlı.
1: Taz kamışlığa baktı, hılıl kamışlığa baktı.
0: Taz oradan kamışlığa bakmış o.
1: O bir ay işgay baldırıp bir yerime kamlaştırıp kegeller baş yedi. Ondan buludu hem de özünüz bilin. Aa cambulakı basınız, asasen yaylak görürsünüz hem de yaylak basınız. Şu fakatlaş yeşillik belki mi yeşil tepketken buluş mümkün. Yaylak görürsünüz. Mesela kurulukı basınız, aç lopnurlukla kentik barısız. Onun dinkin
0: Derya boylarına aylandı.
1: Aylanırsız. Yençü?
0: Bağraş vardı.
1: Ha bağraşlarını körüp kilsiz. Hem de adam belki çıkıp gitem o ama yolla akında alıp gitem deyip ensirsiniz. Aç kenarı yaylak taşıyor, yürüp gelmen, ben yaylap gelmen deyseniz. Kenarı yaylakı birin. Bağraş gölleri verip bunda deniz köygen dek duyguları kaytıp gelmen deyseniz. Bağraş gibi birin. Kumluklağı verip aç şu lopnurlukla kenetler gibi birin. Bunda aç bağımdı.
0: Müştü karak hem de. Kağın özünüz nemin nemin kılarsız.
1: Kaç gün vaktiniz var? Cambulak'a şu bir ay gündü mü verip bunda aylansınız. Siz
0: zirki kılarsız
1: mı? Ama yaş ballar sel yaylakladın.
0: Bir ay akşam konumuz
1: bulmaydı. Aslan zirki kılarsız mı?
0: Ya hakkı. Bir ay akşam konumuz bulmaydı.
1: Cambulak'tı mı?
2: Hotende, Şampu'da, Bavara, Kürler, 100 metre arası çözülmeydi.
0: Hotende? Bugün benimki kızımınki toğlan güne edip ne bileceğim. Bo'pti, hamsi muvaffaq. O'tkazibsanlar.
1: Qizingizning tug'ilgan kuni muborak bo'lsin. Sog'lom, aqlli, vafodor, undan cho'ng bo'lsin. Chinolamas hayuli sujo yo'li ko'rikdan, xina yo'li ko'rikka davomliq to'siq degan uchurni Nabiyda eslab aytibdi. Jumur rahmat sizga.
0: Bo'ldi, ma'qul.
1: Onda ma pul muhchor yo'llabdi-ka, men bir maslahat bergan bo'lsanglar deb. Mashinamning 10 yillik tekshirishini vaqt to'shqanda qilamdim yoki boldir qilamanmi buning maslahat nimlarki nima bir buningga deb ma pul shunda maslahat so'rabdi-kansiz. 10 yillik tekshirish bo'lsa nima chiqdi degan gapda supqa.
0: Supqa chiqdi.
1: Shuni ularni uni 90 qancha kun? Shu ayni ustiga qancha kay boldir qilib bo'ldi.
0: Kay boldir.
1: Boldir qilib bo'ldi. Uningga shu kimlik opirsiz, mashinaning rasmiyatlarini opirsiz.
0: Bo'ldi shu.
1: Shularni opirsiz, shu boshqa ortiq rasmiyat mu?
0: Ketmaydi.
1: Ketmaydi.
0: Roshanga xali bir nimalarni bilqapti deb Vali qurilish uchun yo'llabdi jumo sizga.
1: Biz ko'rilar Jambuloqni deb esam shunaqa hayron qapsiz-da. Ajab bildikinamish Jambuloqlarni ko'rilarni deb.
0: Ana shu yo'llar qo'shilinadi yo'llar ravon ekan deydi. Mahmudjon taksi bo'ldi rahmat. Xotanda yo'l uchuri madaniyat yo'llarida mashinalar joq, lekin to'xtash yo'q degan uchurni Nijat taksi aytibdi. Onda yana 6-oy 30-chi kuni. Undoq gapni anglamadik, biz bir surishtirib qilib qo'yaylar, bir prova qilinmaydi ki
2: biz. Bir yerda tutib kelsinlar, telefonlar, yakapetsiz oldidan o'zingizdan tutib.
0: Bo'ldi, rahmat, Farruh bilan bola. Abdurim.
2: Bo'ldi, yetib tutib, reaksiya sopor do'stlar yaxshimisizlar? Adruja o'zingizdan huzur, o'shangil bor, katganlik olmay qalish shuning uchun qo'rqib o'tirib qaldi. Ko'y yo'l edi. Qarbaylarni yo'l edi, begon yo'l edi, qarab qoldim yo'llari
0: bor. Yakanda, yakanda dedi. Ayshojon uchur yo'llabdi hozir. Yakan Vayxonlo yo'llari ravon deydi. Do'yini ko'maydi qallar deb ochiq gap. Ma'qul ko'rdik mana.
1: Ko'rdik.
0: Ondan yana Beijing o'tir yo'llari ravon. Ondan Tiyujongshin bu atroflar yo'llari ravon deydi. Miri yig'lab ketdi.
1: Ha?
0: Do'yini kuchurni ko'rmamsizlar.
1: Do'yini qo'yibdi.
0: Donnumu xufu deb. Qayta dangamsa.
1: Unda oson yig'limangchi. Nabiy Teslavay unda astayl muomil qilib ketmanglar qudratga. Nag bordu, bo'lmaydi u bekitib bo'lgan narsa. O'z nag bas bo'lmamdi. Maxsus radio o'nglab, donglitib oram oldim. Uyag borim, bu yag boraman deb ochig'imni keltirib yo'g'ashibdi. Nabiy Teslavay mo'xopu. Bug'diki
0: yo'llar yo'llar ravon ekan. Xabi nallo yo'llar ravon ekan. Do'yindik olmoqchilarimizdan susu tanxonim uchurdi.
1: Rahmat. Bug'dikili ochiq. Qayimjon. Madam elishdi.
0: O'shirja Roshanguni faqat yaratmaydigan, yaratmayman.
1: Men hech kim qanday oldi demaysiz.
0: Ha. Xato chiqib nima bildisi? Olim shoyman.
2: Ha, O'shirjon, Roshangul yaxshimi?
1: Yaxshi.
2: Nima gapmisi? O'rinchiga pusin ko'tarilmiş, taytinga buzdi deyman, hammani. Hammani.
0: O'shgam depiraylar. Men badim chiqib, siz xira bilimli qolmisiz.
1: Nindaydi?
0: Nima chiqib shu vaqtda yo'l yasaydi dedi.
1: Müşünü sonra attım da.
0: He.
1: Ben özünün kalısını işletip kız kemeptim ha. O yap neymiş kıldık ya o kalısını işletmeyi?
0: İsmi Alim getirdi. Hani Alim şu an yuva?
1: O Alim isimlikle attım şimdi kalısını işletip işte iğrin idi. Dakıma azrak bir da işletip koyun kalınız ne?
0: Valla sizin kuruk yakma çöndürün.
1: He. O yap muş pesil muşu, ova birey pesli muşu, toğır kildiğen tutsa.
0: Yok, muş vakitte yol yazısı en yakışı kutaletli yasalı bulurken.
1: Dedim ki, o işkimizden gipinin neremdi bir yekemeydi?
0: Vah siz bak mürekkepte etken siz geplenemiz kıldı. Mürekkepleştirmeyim dağ, ma temperatura, ma...
1: Ha dedim, muşu hava... pesil, muşu yol yasaş, muşu kuruluş işler, en maskildiğen pesil, muşu vakit kez etmen şunda dedim ki.
0: Meteorologiya, ekologiya degan deka qildikan siz.
1: Nədə o gipimdəndən meteorologiya, ekologiya degan gaplar qoşuldu? Qoşulmadı, uş pesil, pesil degan gap qoşulub qalğan qaşınca ol adamsız, əcba.
3: Bu... 你好，我正在去外面的路上。今天喀什的天气很好。
1: 来，
0: 马哥，来嘛。Mesela bana bu bu.
1: Mandım deydi. Maşinam 6. ayının 5. günü şinyen de pake. Muş gün güç kısam bulam diyor. 6. ayının içeri kıvarsam bulam diyor. 6. ayının içeri kıvarsanız mı buldu hocam diyor.
0: Aşı ki hatta bizi bir yollap evet bir ama bizi 6. ayının 5. günü de şinyen bake deyin gep ne? Sizinki gece alaydı yazıp da 6. ayının 5'i edip de 5 lira onuz var diye.
1: Kaçta kaçkayık mağmakçı diye.
0: Tamam mesela tohtaylı.
1: Hayır evet bilmem de, hayır evet bilmem de.
0: 6. ayının 5 defa deydi kara.
1: Aş bir evet paysanız bir iki nokul varsın çoğu şurcan.
0: Ayda buludun oğla. Gün yok.
1: Lakin bağ deptiğe ne beşi de?
0: Yok.
1: Ha?
0: Yok diyen ki yok.
1: Diyorun ki giz begen bu may. Xoçuzan yollarda maşınlar kəp toslaşıq deyən uçurlar rüyalar atıbdı cuman. Şunu olan. Ay

0: Yayı bugün demaldım. Deme. Bana da radyo anılsa şunun da rahat olur ki iş kılıp. Acayip bir kılı rahat eski bit var mende.
1: Yaxşı
0: Yoldu
1: yavuz
0: aramab
1: obdan
0: size. Ha
1: ekle
0: bopdu.
1: ya. Bizim mi değerli kapalık. Hınan donluğuğa zadı nemişip kette, midirlamay turup kette oğuk. Bak eğer tostup kette, amal bağ may olu kek kamanla da bir işte uçuru yollap da.
0: Mubi uçuyorumuzu tapşırıp aldık. Rahmet size geldi mi?
1: Ferven'den uçuyor karsa karmay garbi yolu, garipten şarkı yolun işte. Degen nan hu kır şey kız. Çoğu maşallah intayın köpke tostuş eğer deydi o.
0: Şey sen gavca garipten şer karap mağa yolun işte maşallah köp dostu şey eğer diye uçurunu bir yaptı. Cuma rahmet sizge.
1: Ma o Nijat sizden uçurunuz okul bomu da ey. Tüzük hatiz bak ma.
0: Toktumaydıgan yeğe toktulu aldıgan gep demde.
1: Yaşım sile men çoğum şu kaşka. Nonsan şu yiyenlin ki yendiki sertem kuroren kalı göçü ügür khanısta şambar kılma. İşleyme men aşağıda dedi. Kana suadla kanıgarak.
0: Kaşka ediksiz ama.
1: Kaşka edike. Şer işleyme dedi o.
0: Şuna amda ne?
1: Kanda kal lobelle kalı obdan nimfatam da.
0: Ha.
1: Ya maaşlarını vakti vakti bir yere yap madak.
0: Ha.
1: Eğer onda madak madak şıksı biz gidecek kalın.
0: Sen başarı işlep dur. Üzenle baş bir gün düşüyor kıçam sile.
1: Takırdım Rupaç resim evet siz ne ki bu?
0: Bağraş köylüken go.
1: Bağraş mı?
0: Ha bağraş ki.
1: Bağraş da mondak yeşilçi mondak ravak yok da. Bağım ya.
0: Bak ya.
1: Bağraş emesey bu.
0: Sizin karap ultruğuz koyup memuş kurul doğruluk sözler gittim de ağlı uçlağa.
1: Bağraş emes de
0: başlamışsınız. Sibiyudun Honsa aylamı geç maşallah köp deydu. Nemsi o?
1: Bağraş emes bu.
0: Sizin soru atıdığa ne? Sizin soruğa hiç yokun bağraş.
1: Bu bağraş emes bu.
0: Bark ölmü ya.
1: Bağraş emes.
0: Ya bağraşken bağraş. Abdü salamcan. Bir gün şuras uruş gitlisler mi deyip şundan ensireyim acuma.
1: 6. ayın 5. günü digenden o digenden ama maşinin mıdak nopos ağan künke o. Ay kendindeki bitirdi bak o yıllık teşhir çıkılsa digen gel o. O digen nopos ağan künke o. 6. ayın 5. günü de pak edip. Bana yıllık teşhir çıkan 6. ayın 5.
0: günü yıllık teşhir çıkan. Kendinim resim tatıp evet.
1: Bu digenden maşinin nopos ağan künü o.
0: He.
1: Bana beni o deyip deyip.
0: Aş bir yerde mi bana bir yerde şu hapsılar o?
1: Başka yer yok değil mi bu da? Kaşka yiyen şeydi yol kavrayma. En cüyü şahı çinik aldıdaki yolladı maşallah sel köyüp diye avuçlarını isli yaşa evertip de o.
0: Bir aylık kişiler hemmes aşı bir noktada aşı bir yerde şuna cık resim çüptü. Gümüdü bir gün hava içilip gette yolla şunlar ravan hatırca mansanla buldu diye avuçlarını Mahmut Çay evertip de. Atış medniyet yolları koçlu niyet ravan daydı yubu atış he.
1: Şibil odun mu şu Hunsen aylan mısır kaya içi maşallah sel köyüp diye avuçlarını Ekber Guanhu'ya evertip de. Atış medniyet yolları koçlu niyet yollar ravan diye avuçlarını ibu atış evertip de. Sertem sertem de evet onlar. Ettiğinde adamın işkisini keltürüp he. Göşep, keşte bir kıl tamak ısık basmağa vakti da dik gidi çıkıp sertem kuru oran kırıp bir kaçı sertem işçi ve seksiyonla ısık bası da peşanımızda vürlet de te çıkıp de bir zaman gülü çürüyor lopta. Açta ol de sile suyukaşı için bilmeyenken.
0: Tilsim uçur yollap da sile komediye artısı bulmay zaya kitip sile de pişkütürün. Ay Rinat anlağıtı da hazır.
1: Rinat mı?
0: Rinat anlağıtı da. O yıl demalam sile de sorap dike.
1: Alike o sahnda bakan çağda yer çık bakan ekmağın dike o Rinat.
0: Kandak?
1: Şekre kandak, kandak, şekre kandak mağandı ki.
0: O rolünün ihtiyacı aşında o gitti yaşına, rejissor aşında yüzbeğen bulmay. Sen hiç çıkan da aşında sekrep sekrep mağın sen deyip
1: gör. Sekre daha yerini gör kaldım mı ben niye
0: aşında? Aşında sekrep sekrep çıksan aşı umumi hissiyatın nahayeti toluk geldiğinde deyip rejissor yüzbeğen demeye bulmuşsun da sekrep mağmaydı bence.
1: Ben onda yüzbeğen kılmayayım mı ben? Üzen bilginim çıkıyorum ben, sen işini kıl deyip. Şinan da inanıklı galim emez ben.
0: Bu komediye ki men üzem rejissor, üzem snariz de bu.
1: Tolu, ondak. Action, tekşin diken gepler onu koy bana da koyacağım ama kat patlar onu koy. Ben de koyayım. Yeli bir kaçırım ki kazdım.
0: Da demen cuma aşına yerde ucu. Rejissorlarının diken nimiz kıl çoğuludum da.
1: Nimiz çok.
0: Artısına özü tallaydı, eminesine özü uğrulaştırdı rejissorunu ki umumiymiş. Yokuk da herisi kıl çoğuludu ki.
1: Bu aşı başlık patlık ya?
0: Ha, rejissoru uğrulaştırıp kıldıken başına emine.
1: Aş. Aşı başta? Onda anayla gittin hepsi. Bak yançıkçık ona kamsa.
0: Şu yançıkçık.
1: Ben de ambarcı dek mıdak öyleymen de ben yançıkçık olan
0: dek. Fakat yarandığınız değil rejissorlarını.
1: Yançıkçık mıdak tuğamsız ha.
0: Umumi bir keçilik, umumi bir aşı numarın aşı rejissorlar baş kurup retlep tizip kılgan imtusa.
1: Dikin karısı o baş kurulganda kemez o mıdalı karısı aşılar dikin. Ortasla yaman dek dikin mıdak karısı. Aşılar mıdak hatta tizip tuyup karısınız. Ondak kemez. Minin Kaşgar'dan ismimde Buzöhre edip özgürt koyanlar dedi. Ben makul Buzöhre. Азыр өзгөртүп койдук.

0: ay bu yuvasın canım için hem demsiz hem diye. Et degen oyanım şunda tılak et karanla. Nimde hep diysanla ama et degenlik naşıta yaralıp dike yimigen mi? Şimigen değil mi? Ay şimdi naşıtsın. Ay etken çay kıp dike şunda mı şıksız? Acayip bettam kıptı. Şuna ola işimsem ben oğuşum yaptı da işimsem. Min tılak et de karanla. Minin hata mı silahçı da bir kılay?
1: Hata emez. Hata emez.
0: Oğuşumgan tamakın yimsem minin hata olam da.
1: Hata emez. Oğuşumgan da oğuşumun de demişsiniz. Bir ömür açtık önü de kıldı. Çokum okşum bulan nesin okşum dedi dancı mı ha?
0: Tlanlap da likin aşı.
1: Ma kagalla dedi o, oy okşu dep koysanız din buptu. Dep bunda diken bile okşuğa okşay dep açta eti verdi o tamak ne? Tamakını sırap kılıp.
0: Süslerini çaylarını sırap kılıp da ha?
1: Şu.
0: Öyle ki bazı tamaklan bek okşuğum sana bek çıkma kıketmenle bek çıkılı ki hamış umaş materyallarını sırap kılıp da bir işle alıp kalıdı ki aşı. Şunlar garbi çok körük nostu yollar. Evan diye açıyorum. Ekber kam gon kuyu evet tuttu. Rinat evet tuttu. Şen çam inan numaralarım ne köygen mu? Kaçan sekirdim ben deydi.
1: Sekreysiz bu.
0: Ekil bilim aşırıp geldi. Çokum sekirmeydi kan buket hazır.
1: Aşta ama.
0: Ha. Ekil bilim aşırıdı bu beyecan da.
1: Ya yüz yeni kuhan kim dat? Kademle ben sekirlenip gitem duya yığırlık. Az oğandı. Çım da. Nan kuyu çavdun.
0: Ya uçmağın kan buketim yetek aşağı. Beyecanlar da uzun tur geldi aşağıda. Jo bilim aşırıp kep. Çoğup bulmağından bu kettim ya dersim eylem.
1: Koysa Rinat o deyip sorab. Teyya çöçürüdük ki itot tıkçı olak. Çoğay sanık ki teyya çöçürüdük ki itot var o. Teyya çöçürü var salayma deyken ki. Deyken gelip. Oy sen iş kandak itot güzel yok.
0: Komediye artist desek bulan mı dur Rinat ne?
1: Elik 80 yaş kırgat bu dadısı ne? Suz iş kurcuke. İgizden sekreş. Takı yamış iş diyen kurslar attı zımda kanca öyle ki. Aşo. Ben hoş aldın canım kumanga yolun işte maşallah cık ya diye avuçlarını patime evet tuttu.
0: Tiyancın yolu sucu yolu körükün aslında maşallah azrak köp tosluş yok diye avuçlarını abdığını can evet tuttu. Gel kımsan ben yok mu ikin deyip oylap kanmağla ben bağ kızıl çırakta hem de tuttudum. Çen tancağın yolu koş yolun işte ravanken diye avuçlarını ildan edi baba evet tuttu cuma.
1: Hoten yolu çürüme garbi halık yollarda maşallah cık ya tosluş bağ diye avuçlarını icat taksiye evet tuttu.
0: Bu zöre ismanız şu bu zöre iken go.
1: Hazır özgürtüp koydum.
0: Hazır özgürtüp koydunuz mu? Sepergi çıkmak çıktım bana cevap vergen bu sanla de.
1: Masuda kapının yürüyüp acayip çıraylık pişipti cuma deken. Beş çıraylık.
2: Hoş hocam, hoş hangi?
0: Yakşı mı o kanı akbalınız?
2: Yürüyüp pişipti tırpanda bana.
1: Onun üstü. Onun üstü köçeti yürüyüp yedin ama kıyır yürüyüp yemez. Şunda hım tatlı pişirdi köçeti yürüyüp ki meyveleri.
0: Yürüyüp yedin pişip oturduğun imancılığa ayıran kalsın.
1: Yok ama köçeti yürüyüp yedin ama. Sağ kıyır yürüyüp yedin o yürüyüp yedin bizi. Siz bilirsiniz
0: onu. Çıkayıp ya, boğandıkken bir yerler bir açıklık var değil mi? Örük iş aşı, nimimizin kaçırıp deyip atısılar cuma. Örükten bir kaaa bizim çıkırıktı da akşay isle.
1: Bu da köçetli hep çıkında yaş bağlanın ki. Örüklerden açımış ekbas anlamam değil. Biz karar bilimiz cuma gayri örüklerin ki örüklerini.
0: Bizim hali örük hep çoğun oğan.
1: Deslepte 4. ayına 5. ayına başlarda yakın bu dokamda çıkkını koç olup. Hazır hem de tallap yedik ya gip kaldı yok altın çekerler kaldı.
0: Akhili uyurik amrak ballat yok hazır uyurikle karsak mı da gözümüzden kuyruklu karap koyup ütüp gitilgen bu kaldı yok. Kılık uyuşurcan kağıdın zihir ketkendek. Bizim maşı uyuriklinin sel zihir kütürü değil de kağıt silacımı. Rızvan Gül Nurumiye edişini bilmeyimiz şu. Siz itelemsiz itpik ne? Sertem kırıra uygurların itelemtiniz uyuşurcan. Bu şu kaynak su kaynatış mı koldun kemeydin ademler şunun da mı kusur çıkildi dese?
1: Ya şunu kutlanan ben. Şinifa yolları yollar avanke Royal Novçore.
0: Sıraş öğünün işlerini salimen de aşındak oylugan mı?
1: Onu mu oylugan he? Öğünün işlerini kılığa de. Burası. Onu kim oylumaydı?
0: Eyka Yayı oylumaydı.
1: Oylaydı Eyka Yayı.
0: Oylumaydı oylumaydı. Eyka Yayı şunu da kızlık yumurdun birini eve atıp kıram.
1: Şimdi.
0: Bir günü yaçer çişini kola bilin sundurup aptı de.
1: Ya onu başkalar külgemle biz külmeyemiz onu. Şinka taraftan şu kızılın körgü geldim yolla ravan geldi ya uçurunu yorun ay evet tuttu.
0: Başka yerler sözlep yürümen cümle aykı yani.
1: Onda geplen modundan kaldı azı.
0: Onda geplen kıvat kadem kançılık çiş davalaydı o depsizini bunda bir kabul ettiğiniz gibi bunda karap kaldı aşıyor musun cümle?
1: Şu.
0: Şinfa yolları şunda ravan diye uçurunu royal evet tuttu cümle.
1: Ma o Kaşkadı yol haber versem şehirli keseliklerine aldın eliş idarısının ki aldıdaki yollarda maşallah sel köpken. Lekin tosluş yok ki ya uçurunu buçu gül evet tuttu.
0: Şuna olay ama kinişki altın çay deyip çıksan havada açıp maşın. Altın çayını öz çıkalamdı o maşın deki.
1: Altı.
0: Maşın öz çıkalı da.
1: Beş, tört, üç
0: çay. Aldı şikayet neydi gendek. Bayılı köy gentim de kımayaldı siz ne? Bırıdan da radyo söz havada siz ya da ma Dilşat Can pes bir kaptı ke siz ne ya?
1: Oy çakamay tolmay. Edem ne?
0: Ой, эттеген алдыраш вактыңызды толуса шаяды парансап тумак турам таңыз вакыт туш кейти деген турса.
1: Бирден парансыттым э.
0: Эй кыяй, мында гаплан кумаң десек болгон, сизде кит барды бир күн чиш өзүн жүйүтүп тунжукуп калыпты деп.
1: Техимимди каракылар болсо деп кан кане. Жогору сүрөткө болгам ошо акылык алатта кирип жүрүш жарыянда аксыз болсо арлыктыкке пулун төлөмдө төлөмөйдү. Абдыгахаржан.
0: Куанхуй көргөн асыл тосулуш пак эгир деген учурда алий аватыпты жумо. Şunu lan 6-nji kelin bir qatar bir hikayeler sözlepdi go eng çoğ gengem uyingizge berip sağınsep bermen deydi. Hazır telefon qıptı. Wi açaman hemen aslanın tayarlığını qıp buldum. Sizler hiç nim almay ayti şu bolçaq kelin nevirler kelsanlar boldı dedim. Onda qıp bagus ba adam ma hepti burun ge qımamdı şunda mı qızıq mı onda dep qoyıpdı hem dedi. E buğday işin omuz buğday sözün yok mu deydigan bir gap ba emas mı? Ay şumuz şu kelin açığınızın aşında buğday sözleri mi ba ke siz aşına dep aqtınız mı? Sonra baktınız mı kandak tep mandak? Çünkü kilinde yamalı attı diyor 6. kilinin şu an.
1: Buldu yamalısı.
0: Yamalısı bulam da. Kilili adet birbirisini yamallam da. Yamallıydı he.
1: Yamal. Ula karsanız icil ötken denk kamla içti de bir gapler bağ onların.
0: He he bir gapler bağ. Taza birbirisi anca közüge nifik etmeydiğen bir işler bu kaldı. Sıkmaydıgan işler bu kaldı. Kaynapa mecep bayık ketti.
1: Ona vay dedi, mana vay demedi. Oğanın çay koyun dedi, ma olta da. Ekip oltağın oltağın maninki. O onu kıl dedi man. O yeni kılış tabu.
0: Hayırız.
1: Aşta boğun yakışı, aşta boz kızıydı.
0: Sen kımet tek mi dep, he? Mında baş ayakları karşı, başında bir işle.
1: Böyle bir hayat mı dep koymaptı, mında şükün ağası buludu. Bir nağın, bir cüp keysek, lepen ıştık. Çokum diye değişti o geplen. Normal iş o.
0: Süper idin, köyüne giyip yaptı. Dep mında. İşte normal. Şişen doğunca Çimarşan yolu karab mangan yolu işte maşallah köp dostu şüphan karşı taraf yollar avan diye uçurdu. Bu hal tam evet tuttu. Cuma rahmet ha?
1: Hele ocak otkalığı çoğalık çok çarçarap gitip de tişi ve süptüke köylük gidiyordu.
0: O iş köyüm eski sap oturaydı. Kendimini kılıp mı yedi? Daha akbır.
1: Miyen ketkin. Ben de menem.
0: Tez tez kitaydı. Uyguva deydiğen iş çıkıdı. Uyguva mı demeydi bulanı?
1: Doktor. Çin'e kaç uyduğa vakit az kaldı. Yani işim çıkıp kalsın. Dep iş çıkıp kaldı.
0: Telefon ke kalsın çöp, hepsi şüplik ite. Dedi.
1: Onda.
2: Dalan Bramayet misek kaçardın ya bu şöyle. Yeni rüle aldık ki yollar koşuyorum işte ama.
1: He. Oldu makul, abdüş gör.
0: Leper mi oynayayım ben deydi o Rinat?
1: Leper?
0: He. Leper de genin aşına sekrep oynayımız deydi o.
1: He onu sekrep oynayıp cügürüp be. Birbirisini koğulap koğulap oynaydı o. Birbirisi koğulap oynaydı o leper de genin. Birisi kaçıdı, birisi kendini koğulaydı.
0: Siz leper koğa çüyeneceğiniz aşındayken de koğuluşu oynaydı dep he?
1: Şey misiniz? Hazır kımış gibi anlap oğandı ki saftır programda düşüp leperden bir iki kişinin görpek mi? Birbirisini koğulam dike, koğulmam dike. Şundan koğulaydı o.
0: Leper o gün geldiniz mi?
1: Sahnenin ağaç eti gibi bir, maç eti gibi bir. Ama oturdu yumulaksız bir.
0: Oy o işkeylerle dursa çoğun sahnede aşında koğuluşu oynayıp sahnenin toldurduğun değil mi o?
1: Yapılı şey yapılı, birinin deyip kaslı birbirisini koğulaplar.
0: Yojinge yoldu maşallah acı tosluş yok. Fakat ma huzurun işi cehiriniz yok genci mi? Bu şu iti toyunu sahsızge sehirgen de görünse Rinat. Leper oyunuz kuklaşkan da görünse bu. Da bir huzur hep köme isken de mi? Şunda bir güzel numaralarını ya senet eserlerini.
1: Bizim oldu abdan karapakına kokuluş. Çimaşan yolları koşuyorsun işte maşallah köplüke alay tosluş yok diye ofçanı bu kalacağım hanım evet.
0: Mesela şimdi iyi tutulan uğrundusum da karap oturup. Eh şundan bir tayinlik kakıldı cümüş Rinat. Ma gelmedi hiç manda disummam da. Sen bu tür gitsin daha?
1: Ne maç için kaylıydıgan da yapacağım da. Yakşı mesela. Gönlüm ya. 4 yıl bürünce ben. Ha. Mesela Lagunda şovcu. Tingdağla. Va. İzleyiş. Yaman gibini kaptı ki ama ayağını ki. Ha. Aşı gibi ona kaptı. Ben mi şu işkin işim?
0: Yoli.
1: Ben mi tüm dak işim dak ne kımayla mı anlap kakan onu edep. Niye mi yerinizden telefonunu elip bunu geplen anaysa siz mi? He?
0: Rız. Erle adet aldırıp ayağına yaman gipin kıp getmeydi gam. Kılgallah mı bağlı ki aldırıp yaman gipin kıp getmeydi erle.
1: E avu ayağının yaman gipini iyiri kıp hemen lacım ama ondaki. Ama da eskiden o ayı.
0: Rıza.
1: Şunda mı ya?
0: Doğru.
1: Ayağının yaman gipinim iyiri kıp benim de. Eskiden sılcı mı? Ulan bir yakışıyorsun babam ben.
0: Rıza. Andın üydüklerinin mi çoğu? Mesela yoldaşınlarının. Яки аялыңланың яман кепіні мәк еккен тұқылырыңла бұсы мұ?

0: ayol etken çayısı itip əs yaratmay ayaldın tılanılığan yasın can. Hormatlaş digen polu iş digen gəp mu da atıdı cümü. Tılanılığını tuğurken cümü.
1: Doğru. Yasın can dağın. Ahmetçe yolları koştu Leniye'de Ravanke adıga avuçlarını alım canım atıp doğulcudun. Sayva Raylık Sotnik'i aldı da Ürümçü'den. Maşallah azırak köp diye avuçlarını abdığını canım atıp da. Өсүм кеселикте доктор Хансынын алды кошулган иште шунда Раван кеди авчуну АБ авартыпты. Яан жолдору Раван деген авчуну Али авартыпты. Хотанды жолу чыры Мараба жолу Раван кеди авчуну Жа такси авартыпты. Дабазадан Гаутия жанга келдим жолу Раван кеди авчуну Шерзат авартыпты. Яан жолдору жолу Раван деген авчуну Фатима авартыпты. Куанхалу жоңи доктор Хансынын алды бек эгер тосулуп кетти. Вуйлу хай хоише деп жолдапты Элчиренвер. Раван такси авчурунуз.
2: Yol kavrama şişe yolları Ravan kene.
1: Davan Elbek nikah aldı yollar Ravan kene diye avuçur ne çil evet to.
0: Çil?
1: Çilke mi ne?
0: Çilke çilil emes kene?
1: Çil. Elik çil de bir kekik okşayıp kekikten küçük çil var
0: mı? Bilim bilime.
1: Bilemsiz çil
0: bilime. Kıl bilime.
1: Yen hoçuzdan da taksiyle acık ki kira yok ki diye avuçlarını mutalip cana verip de. Ösmü kitselikle doktor Hansın'ın kaldı koşuyorsun işte. Maşallah ki öplik alay tuzluş yok diye avuçlarını bu kalça mı verip de.
0: Rinat efendim ben idara kep oldum bundan olsun ben peyleyen kıkılı kırıp gittim. Hoş dep.
1: Sekrep peyleyen kılarsız.
0: Peyleyen. Kündü peyleyen kılam sile.
1: Sizden aşağılam kızık şikayetim aşağı.
0: Kanak.
1: İşliğin aşağı.
0: Hizmet kıkını. Kızım o şunu da koyamdı bulanın hizmeti. Şunu da buludu kendim. Biz mümkündük hep bir şey yapmak mı zor, sözlerimiz zor diyeceğim de
1: ki. Çırılan
0: yetkiz mi zor, şimdi ne oldu da hizmetle?
1: Kızı hizmetle ama daha oldu. Maral beşidik ki bu şu Sertem'nin ki orada Tayyip'i Guangchang'da benim devamlı anlaydığına 174 katlaş programı ise diye yapıyor ne? Ablık etken evet tuttu. Garbi aylanma yolu, Çombaza, Karapmanga yolu işte maşallah bir kadar köplükken tosluk kılıç yok, sürat asla deydi
0: o. Ma, kuzluğun rahmet, emanlığa rahmet.
1: Yalnız can yoldur koşuyorsun işte yollar avan diye uçurunu ekber evet tuttu.
0: Nurluk yolumuşunun da ravanken, Şiçvenciye mi yollar avan diye uçurunu tapışır kaldık.
1: İşkinci aylan mı yollarım koşuyorsun işte yollar avanken buldu rahmet.
0: Avu çınav kuayenli ki Mulli İgran'ın dükkanlarına, aşı dükkanına basan bulamdı deydi Ruşyanşın.
1: He buldu.
0: Buldum.
1: Biz Roşengül evet peslam. Sanfango yolları koşuyan üstü yollar avan ki.
0: Evet bir mi el programdan çüşken de evet bir mi? Hazır evet, bir roman mı? Hazır bir roman he?
1: Şerdun, Şerdun Mikman Kandısı'nın ki aldık yollar avan. Dike uçurunu meyni evet bu da. Roşengül ni ve şımı bu şodur şu kayven şoba. Olay ceşi iş edip bu nemden de gitip
0: doğa. Tünü gün ilki yoluşum açığım kep. 30 bin koyunu harcayıp kendin maşınsını çek koydum degen meyni üçün. Hiç çak çak atkan siz, onda aşılanıp yürümegen siz de şuna dedim o ben.
1: He man.
0: He.
1: He av, doktor kanalı bir teşhir tuttuk ya. He, şuna ulan doktorla aylıkı, müdakilıkı. Elbette psikiyede bir dram bir
0: diagnozdan bunu koyup diye.
1: Psikiyelik mi daha bir diagnozdan bunu koyup diye. Şuna olan öyle gidip yol çıkıp depti ki. Şuna olan kalanın suyu var, kalısının dedi var depti, işte depti var. Şuna olan ayal ne, o ekşi. Şuna olan manemsi dep maşınsın cici tutup da yerini ki, ayalı. İşte kapta. Demek rast dediğinizden bağlıgın tuluk ispatlapsızsız. Kılmakla iyi rast.
0: Şunu tak teselli kımadınız ha.
1: Nimdep teselli verme o yolcusunun yerine maşınsın, yerine maşınsın cicivetken onda kutunga. Teselli verem deyem, abi işin bulmaydı o karanda.
0: O onda teşhirs aşında kar her kıl aşında psikikilik keyfiyat meseleleri aşında deydi o kesbi kadımla.
1: Bizim birinin deydi cüme, biz bağırsak mı? Sizin kötü
0: bir şey. Erkunda adam da aşında her kıl keyfiyat tosalgıları buldu, aşında ançı mınçı bir psikikilik tosalgıları buldu. Onu onda düşünüyorum ki bir gap var o nimin nimdes ölgüsü kilor nimin nimdes külgüsü kilor deydiğin.
1: Ne şu?
0: Tazın taz diz ölgüsü kilor mu?
1: Bu gap mı diyeceğim bu da.
0: Şu onda pek gelir ki ne kıma mı ne zor zor avam mı? Şu ne mi?
1: Yok yavaş olam niye mi?
0: Ha?
1: Bir gap kılıklardan karan ço.
0: Takma. O nurun nerede açık?

0: Kulağın bak tezüp gelip de bizim dert o olsun ne. Sen aldırma yarak. Özün süt verip bırak gel kılayım de başladı. Biz ün gelip ülgürüp olamaya batımız. Sen işte aldırma gel kılayım de.
1: Sizin kekli sürtünüz ile telefonunuzdaki ama ün gelip sürtü bir yakın bir gen bırak ol bağlı.
0: He aynak gel. Sen özün süt verip bırak gel kılayım de başladı.
1: Adet pek tez gel kılayım şu aydın geçerdi mi?
0: Ve için ün gelip ülgürüp olamaya
2: gel kılayım. Bu navayın için navaysan 6 yıllar olan için.
0: Tudu navayın dem de.
1: He. Şimal aylama ömçik takta onun çıkıp garip şimal karap manga yönlüş pek dostluk ketti degen uçurnay Cahan Kezer evet tutucu. Mo Liuşen Cenob yol yollar avan deydi. Bay Raziye rahmet sizge.
0: Yunşan yolu koşlanıya yollar avan ki Abdugin'in uçurnay. Liuşen allo yollar avan. Ma o moligran verip maşinanı boyan kılıp onun için seferge çıkmakçı. Telefon numara 13. 59-75-75.
1: Doğru dediniz.
0: 13-59-75-75. Hmm. Hmm.
1: Doğru, doğru. Alım can başını sırada yoğun iPad'ı çıkarıp koyup şimdi anlayıp.
0: iPad ekranlık gene.
1: iPad ekranı şimdi
0: anlayıp. Yakışıp da. He. Taksiye çıkalım köyse karanımız ne?
1: Aşağı tonuşturup da koyarsınız taksiye çıkalım.
0: Etikendi keşkice bir yuvası takı çıkan bozalım yedirletmeyi körettim. Alım can rahmetlikin aşağı dikin alınızı.
1: Rahmet. Yaxşı köyünden deydi hem demiş ki ne rahmet sizge.
0: Başka görünüş mü yok? İşki adam oltağın. Müştü müştahlı görünüş mü? Aşağı yaxşı görüp köyünün uzun.
1: Yani şu çıray. Ya o çıray mı be? Bunda gözünüzün bir rahat mı kıp gitmeydi hem demiş. Şu.
0: Ferman uçurumuzu tapışırıp aldık şimdi. Rahmet sizge.
1: Ya şimdi da pence kallarını aldı da çamifi kallarını aldılar da cık yürüyü de uçurcan. Sözlerim var, sözlerim var. Şimdi pence kallarını aldı köydüm dedi o ne Ferman siz?
0: O aldı üç gittim de atlap üç etkili olmasa ben mayadım.
1: Ya oldap üç gitmişsiniz maç Hugo kallarını aldı, Dapence kallarını aldı, çamifi kallarını, şokası kallarını aldı cık yürüyüsüz o.
0: Ne de oyancık yürüyün?
1: Aşın akılsız o.
0: Yani meyle. Garbi aylanma ama cüce ben köyürtün ötkendinkin çombaza karap manganda tostu çıkalı bak ya. Yeni birisi yamalıkta tonluğununki astıma tosup tosup gitti. Koçan yıldın düşüye kızı dün ötkice ya de muh çör yollap da. Yerken gün var diken sizde de var mıyız yerken ki? Ahmer Vahit kumam sakanda buldu. Yılda bir şirketin verip teşhür kemsek olmaydı Ahmer Vahit.
1: Çünkü programımızın alay talep kavurmuşu. Ahmer Vahit'in uzağıtını kollab geyotkan barlık istimalçılığa minnettarlık bildirişi istimalçılığının sağlamlık için devamlık dirişi otkan Ahmer Vahit uzağıtı.
0: Programımız alay talep kavurmuşu.
1: Ne hem de özüce, özümüz için şimdi nazaret kıldığan bir işle bak.
0: O gipin diken ki hem de verip bir görüp kendisi yakında oldu. Roşan Gülü vakalte ben var mı?
1: Ben hemisi vakalten değil miyim siz? 174'kiler vakalten ben var mıydım? Siz özünüz şunca olacak adamın vakal vekil bulalayız siz değil mi?
0: Yani
1: bu
0: biraz...
1: vekil diyen de mi çoğun da hemisi vekil bulalaydıgan, herkes cahitli bunda tallaydıgan değil mi? Sizin kim tallap koyduk intan?
0: Yine, yine biraz sana bilmem sana korkma. Hazırlık ele anlayla.
3: Jongo köşme haberlişi Abditali Uyghurcu Mulazmet rayonuda bir yöndün başlangan halıgan somuda haq tapşıralayısız. Eşkandak resmiye takı ilinmaydı. Yani tihe haq tapşırış arqılıq en yukur bolğanda 20 GB ekim mıhtarığı erişiş pırstığınız ba. Telefonunuzdan app bazırdın Jungo 7 ondap izdep şürüydün. Tapsılatını 10086'ı telefon kılıp, ya ki her kaysi ticaret sallırgı berip sürüştürsanız boludu.
1: Dada, yeniden situağın 5 yıllık telefonunuz peyzikken o, ekranı mı çönken?
4: Elbette, Şinjan Telegraf şirketinin devletinin 4 yıl tuluklumuzdun behraman bulup, 5000 yuandın artık pul tecep kaldım. Konu telefonum numu pul hesaplıldı. Yani teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
1: Telefon almıştırmakçı bulsanız Şinjan Telegrafına tallan. Ezan hem köngüldükine telefon seti alalaysız. Ailedikleriniz razı buludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip mesele sorap becerveylen.
4: Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarının işlengen devletinin işlep çıkırış keşfiyat patriyat hukuku erişken Arman Kuvvet Talkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız Arman Kuvvet Talkını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Talkını. Patriyat numarı ZL-2021-11-3047-6.
5: Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesi selendiğin kök kuvvetlik binadaki 95 kvadrat metreden bir

0: 55 квадрат метр гыч болган өйлө асетилди. Бинанын арлык кең, күн нуру жакшы түшөт, аммавий көлөмү кичик, пайдаланышка болгон көлөмү чоң. Шердун гүлдүкү мехман сарайы Тяньшан 1-чи номерлик туралгы районуна макаллашты. Тяньшан 1-чи номерлик туралгысынын өй сетиш кызык линиясы 0991 556 99 99. Шинжаң Йохал өй-жай чеклик şirketинин яңа өйүн алдын сетиш ижазат номери 202 465 01 02 00 125. Şinjan radio televiziya stansının Sulu Shitting Update'ının 6.0 Plus nusxası torgu çıkarıldı.
1: Sulu Shitting Update'ın 6.0 Plus nusxasının haber sayfasına aitildi.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürüldü.
1: Katnaş yol ahvali şu vaktinin özü de uçturuldu.
0: Sağlamlık görsetmesi kumanik paraşlarınız tügütüldü.
1: İşki oranlaştırış mulazımtıda suallığa cevap verildi.
0: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
2: Sulu Shitting Update'ın 6.0 Plus nusxasının hem Türklük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlık Çektatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsınız ba.
2: Yokluğumudun özsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Shitting Aptitali 6.0 Plus nusxasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
4: Sulu Shitting Aptitali 6.0 Plus nusxasında halıgan çıtallap endisiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görüstüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezelik tamamla yeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı mesulatlarını bir günüp gibi lalı setvelip özgeçi mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televizya Stansı Sulu Shitting Update'ı 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rengdarlık doldurup seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları alma app pazarından Sulu Shitting Update'ını çürüp serkıl mezmulladın huzurunun.

0: Ayak sıyırtmaları deyip şip şip şip meyen şeyim.
1: Eydo bu tenerket rahat ayakları. Telefon 18-6-9-389.
2: Bu programını Xotan şehri Qarqaş yolu 55. numarığı caylaşkan Bariket Açlık Yağ Zavutu alayda talep kılgan.
3: Oy, tamakla baş götürmeyle yap gettin ozgu.
4: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vatı durdu se.
3: Kaysa onda tamak iti vat kalıgımını beledigan siz.
4: Bariket unurdu şu. Untigizli Bariket nekini ekranında kulukumu ısındır vatken tursanız.
3: Bariket, öyünge ilip ket digizliğini yanılı Bariket unu.

0: Hürmetlik radyo anlıqçıla, səpranızı bir sırdaş programımızdan alçılan qarşalımız mən riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Qadarlik radyo anlıqçı dostlar, program məzmunlarımızdan aval qadakli yaxdırıb anlıqaysıla. Mən riyasetçi Risalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını orunlaştırdıq.
1: Aldı bilen Şinjan 949 Katnaş Radyosu'nun 2026 yılıdaki 17. növetlik Ali Mektep İmtihanı bergüçilerge illiklik yetküzüş paliti resmi başlandı. Veşen'nin nurgun iktidarları yenilandı Katarlı kuşurlarının tepsilatını anlayısıyla.
0: Radyo sayeti sayıbımızda Şimali Şinjan 5 günlük öz optimobil sayeti liniyesini tonuşturumuz.
1: Qadarlik radio anlıqçı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq programımızga qızğınlıq bilan qatnaşqaysılar. Veşin süpimizdan nömri XG 1074 FM, XG 1074 FM.

0: Şeyimiz, şu şimdi etrafta gül bilekleri, hem de etten başta bayram emes mi? Bayram
1: Doğru.
0: münasebeti bilen bir nesnenin seti bağlan kişiler köp, seti bağlı çıkan dostlarımız köp. Şunun için yollarda maşınla biraz köp buluş mümkün. Dostlarımızdan bir yerlere bağında amal ve amevi katnaşını tallışı. Eğer zadı maşına ile ettim dese, nokul şu baza ya ki bamakçı boğan cayını aldı etraftaki maşın toxtuş meydalları da ücret durvamay. Etraftaki maşın toxtuş meydalları toxtup azıraq piyade minip gelişini tavsiye kılımız.
1: Doğru.
0: Onda bolsa veyşin supamızı kegen uçurladı mı dostlar yet güzeli.
1: Şimcan deydi hazır. Say yolladın 3. körekke çıkış yolda maşallah köperek deydi ha.
0: Uçar tor taksi Niyaz Şivay Xuan mu ayırdırım kumangan yönlü şazırcı Naytıravan depto. Onun başka Nurgun dostlarımız programımızdan baştan kalıqını kızgın karşılayıp bizge uçurlanı yollab diken. Hem Allah'a köptün köp rahmet dostlar birbirlap uçuranlarını uçuş imkanı itib olmaya kaldı. Salamlarınlarını biz köyduk dostlarım yetküzümüz. Hem Allah'a rahmet. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, MD programımızda uğurlaştırılgan uçurla deyiktanladı boludu.
2: Diktanladı bolu vatkını sapırınızda biz sırdaş programımız.
3: Sapardaki mundışış en köngüllük. Kanikilin mundış aylı, sırdış aylı.
4: Sapırınızda biz sırdaş programımızla anla vatamsız.
2: Sapırınızda biz sırdaş.
4: Sapırınızda biz sırdaş.
5: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
0: Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, əmdə deyiqdanla tövəndiki uçurladı bolsun.
1: Qurban yedliq dəm ilişdə 5 gün dəm ilişqə qoyub berildi. Şincanıki yuqır sürətlik taşıllarda yol yürüş haqqı ilinmaydı. 2026 yılı qurban yedliq dəm iliş vaxtı 5. ayının 27. günü çarşəmbədən 31. günü yekşəmbəgəcə cəmi 5 gün buludu. Dəm iliş məzgilədə Şincanıki haqq ilindiğən taşıllarda 7 kişilik və 7 kişilikdən tövən kiçik ki yolcular avtomobillerden yol yürüyüş hakkı ilinmaydı. Haksız yol yürüyüş vakti böyle ki 5. ayının 27. günü saat 0'dan 5. ayının 31. günü saat 24'e.
0: Şincan'daki yıpık şekildeki hak ilindiğin taş yollarda avtomobillerinin çıkış iğizideki hak ilindiğin yoldan ayrılgan vakti ölçem kılınıdı. Uçuk şekildeki hak ilindiğin taş yollarda avtomobillerinin hak iliş punktideki hak ilindiğin yoldan ötken vakti ölçem kılınıdı. Haqsız yol yürüyüş məzgildə oxşaş türdəki avtomobil yoldan kiriş çıxış prinsipiga əməl qılıb, avtomobil egilərinin yolunu müvafiq planlab, tinç aman səfərə çıxışını əskərtimiz. Əmdə bugündən başlap məşu tuqqa yoxlaşğa bardığan və ya ki cay-caylağa məşu 5 günlük dəmiliş vaxtından faydalanıb səyahətə bardığan dostlarımız biraz köp buluşu mümkün.
1: Doğru.
0: Əmdə dostlar, hər qətim bayramların aldıda sizlərə dep quluqunlarga quyup atgan. Şunda bolsun yana deyişini toğru tapdıq. Çoqum avtomobilni umumyüzlük bir tekşürtüp ötishni hergiz unutmanglar dostlar.
1: Toğru. Meslenge avtomobilning aptul bamı yoqmu? Torumuz mi bamı yoqmu? Siliqlash mi bamı yoqmu? Aynak suyu bamı yoqmu? Çaq qandaq degen
0: normal mı?
1: Bir türkün meseleler başını apırıp remontxanga ustamğa köstüp, ma maşinni bir körüp etdin
0: deb umumyüzlük tekşürtüp.
1: Umumyüzlük tekşürtüp, onuninkin buldu yolğa çıqsınız buldu. Degen vaqtida 10-12 yolga chiqaylik ha.
0: Aldın qetdim mu biz mushu may bayramlıq dämilish mezgilde sirtqa chiqqa vaqtda yolda asas jetdin turib qalgan mashinalar shu mushu bayramning aldida umumyuzlik bir tekshirtib o'tishni qimiganlik sababidan yolda kashili ko'rilib bir qism ayol shoferlar nima qilarini bilmay shu yerda qatnov saqchilarining yordam bilan so'rash mashinalarini chaqqat deb andan remont xanga mashinalarini aketgan ahvol xili jiq uchurdi yo'lda. Şuna bayramdan burun tekşürtüş, bək muyumken sırtkı çıxıştın burun dəb uylap kaldım.
1: Onunla başqa tünü gün mən komandalıq mərkəzik bağa vaxtımda, bizdən Saybağ rayonluq çoğun ətirətdən Zeynur Əsaqçı manda bir gəpini qılıcı. Müşopur dostlar, yolga çıxıştın burun, özününki, avtomobili və özünün pravosunun yıllık tekşürtüş vaxtı toşdu mu, toşmudu mu? Şunun bir qarı biliş kerek. Aldın qıtın bayramlarda aşında. Avtomobil aydap çıkıplamış, yukarı süratlik taşı olu çıkıplı. Bizden katına sakçımız tosuptu. Neymiş ol diye deyse, avtomobilin yıllık tekşürtüş kımmaptı o vaxt ötep gitipti.
0: Özümü uxmağan getirdi.
1: Özümü uxmağan
0: getirdi.
1: Şunun üçün muşnunga bək dikkat kılıyı da pek əskertti. Çötünü gün.
0: Muş noktalara alay dikkat kılaylı bu münaydı. Muyum noktiken paraımızga.
1: Doğru.
0: Avtomobilin. Şunda mı yıllık tekşürtüş. Adette o uçur kildi hem de bizge bir. Şunda mı manoga dikkat kılazır. Toşay dep kaldı dep. Şunda olsun mu? Yeni bir alayda qarı bitdəyli dostlar. Andan dostlarımız mışı qatna saxçılarının yetekçilik ege kumanda

0: Piyadalar signal çırığı orundulup, piyadalar toğır yol sızıqı kaytıdan sızıldı, hem de tosalğısız əzləhələr yolu. Yol yüzünü katıqlaştırıp, özgertiş tamamlandı.
1: Piyadalarının kocudun ötüş şekli özgərdi. Köpçülükke yeni piyadalar toğır yol sızıqı ve katnaş çırığının körsətmesi boyunca yürüyüşünü əskertimiz. Motorlu katnaş vasıtları şoförlerine nispeten etkanda yol ıgızıdaki umumi katnaşka anca çoğun təsir göstermeydi. Ama şarıqtın garipke qarab yol ıgızıgı kelgen udul yurduğun avtomobilla piyadla toğru yol sızıqıdın ötüştün burun çoğun piyadlarını közdüşke əhmiyet berişe dikkat kılış gerek. Piyadlarının yoldun ötmekçi boğallıqını bayqığanda çoğun avtomobilini toxtutup yol beriş, bir xatar ikkallikini cazimleştirgenden kiyin andın yürüş gerek.
0: Yakında Weixin nurgun iktidarlarını yeniledi. Weixin'in kompüter nusqısı dumu bir tarafdan yazgaç, bir tarafdan tərcümə qıldığılı qılğılı boladığan boldı. Weixin Mac ve Windows 4.1.10 kompüter məşğulat sistemisinin şiki sınaq nusqısına bir tarafdan yazgaç, bir tarafdan tərcümə qılış iktidarını qoşuldu. Məşğulat usulumu nəhayət addi. Xalığan paranglışış közünekini içip, xat kırgızış ramkısığa mausunu 10 tarafını çekkende tizimlikke bir taraftan yizip, bir taraftan tercimi kılış digen talaştırı körüldü. Şunu çeksla içildi. Hazır adilaştırılgan xanzuç xat, murakkep xanzuç xat, İngilizce, Yaponca, Koreyaca başkıltılını kollaydı.
1: Weixin telefon numara arqılıq bir konup gibilerle tizimletip kirişini kollaydı. Weixin iOS nusqısıda mı bir kısım abonçılar muşa telefon numara arqılıq tizimletip kiriş iktidarını sınav atıdı. Kısmen abonçılar Weixin hesabat numarından çekinip çıkıp, kayıtı tizimletip kirmekçi bolsa, ya ki tonjiqatım tizimletmeğen yan telefonda tizimletip kirmekçi bolğanda, bu yeniden koşulgan türünü gördü. Bu konupkini basıla sistema ticaret sodigiri təminligen telefon numara dəlilləş mülazımıda arqılıq növetki sim kartısına bağlanan yan telefon numarını avtomatik farklandırılaydı. Məxbi numarı kırgızmısı mı, dəlilləş numarını saxlamısı mı buludu, bir vasitə bir konupki bilən tizimletib kırgılı buludu.
0: Ve işində sınlıq sözləşkəndə toğru yönlüşlük ekranı özgərtkili buludu. Yıqında ve işindən sınlıq sözləşiş ixtidarıqa toğru yönlüşlük ekranı özgərtkili buludugan ixtidar qoşuldu. Yani sınlıq sözləşinin arqı körünüşünü qualaşdırış ixtidarı mas qədəmdə ilgiri sürülüvatıdı. Telefonun doğru yönüşlük ekran şeklini aşkandın ki, körünüş 16.9 nispetki almışıp, körünüş dairesi zor derecede kengiydi. Tekimi yakışı bolğını bu doğru yönüşlük ekran endisi koş yönüşte mas kademde özgürdüğün bulup, yan telefonunuzda doğru yönüşlük ekranı tanısınız, karşı tarafından sınlıq görünüşümü mas kademde doğru yönüşlük ekranı özgüreydi.
1: Demek Nurgun naydı kolaylık iktidarları
0: doğru.
1: Yol koyulubdu. Hazırdan özde Nurgun dostlarımız sınav peki vardı. Doğru deyim ama ofçırına alğandın kiyin.
0: Burun telefonumu da tutup paranlaşıldı. Hazırımda yan çıkılıp.
1: Yan çıkılsa.
0: Toğur şekilde paranlaşkılı bulduk.
1: Tekimi kengri, tekimi köp görüşte irisinde köylü buldu. Degen gep.
0: Doğru.
1: Sınav bakınla dostlarımız. Onda bu sakatarlık radyo anlıqıcı dostlar davamlıq ve işin sınavımızın kegen uçurlarını yeni aletisler yetkizi ötteyli. Marigül uçur berip domana, Şiçiho yolları ravan, Aydobu texnikli ayaqları uzun yol yurduğan dostlarımızın arğıllıqın tügütüdüğün yaxşı əmrayı, bək yeni kip baxsanla bilislər, bək rahat dəb uçur berip
0: dom. Rahmet ha?
1: Rahmet.
0: Onun inkin, bugün düşününkin Qashqardan Ürümçigi mansam. Saat nöldün ötüp, saat nöldün kiyin ötüp kessem, əksiz bulamdı o deyip. Şundaq buldu.
1: Sen bu sesimlik dostumuz uçur verip de Yaşar Cağınem yakışı mı ama benim ismimini kapı bulmayı Noce deyip özgürtüp koyana deydi bugünden başlayıp Noce yaşay deyip
0: bu sen bu sen siz neymiş ki isminiz Noce deyip özgürtmezsiniz Noce mu ya Poce mu ben nim bilimim ben
1: bugünden başlayıp Noce yaşaş arzusu kalbi de tekimi küçüyüp de şu an Noce deyip ismimini özgürtüp olay deyip de özgürtüp koyaydı Noce yaşancı mı Noce yürüne Erkem uçur berip de katnaşlarını bir taraf kıldığan oran çüştün kiyin 3 yerimde şıkı çıkandı ya ki 4'te 3 yerimde şıkı çıkıdı
0: 3 yerimde
1: 5. aydan başlayıp hizmet vaxtımız özgerdi dostlar onda bu sa devamlıq ve işin supamızı uçurlarını yan alaylı Abdurrahman Somkicim uçur berip de avazla uçurken alaylı
2: Yaşar
0: yaşma
2: 10 gün sen bak yolları alam sana
1: Rahmet, bəgə.

0: Ötüdü jürüp dedi yine bu adam dükkanını açmayı.
1: Hem de bugün sırtlağa çıkandı, bayram kevatıdı, bayramlık tayarlıklarını kılıç belgeli ayalığa sırtlağa çıkandı.
0: Bu bayramlık soğudu kımmamdı.
1: Bayramlık tayarlıklarını ayalığınızı taşlap koyup siz karınız yok jügen bilen başka erle aşta kılıç berdi.
0: Ma gepli mağın demen hemen kılıç beri var deme.
1: Aşta ama?
0: Abdurrahman somkici digen bu somki satıdığı adam tutsa bu bayramlık soğudu kımmamdı deyme.
1: Geçtim bulmaydı. Balları karavatıdı, dükkanda adam var.
0: Bop dem, siz bek doğru düşündünüz adam demeyen bilen.
1: Ama adam bayram boğan ki erlen ama nurgun kıldığan işleri bağ, kılıç berdiğe işleri bağ.
0: Ne kılıç berdin?
1: Yey, dep durup bir kıl karatmalık ha.
0: Haa.
1: Desem, kılıç beranla cümü ha, biz de kılmaylı dep.
0: Onda deseniz yine çıkıdı o bir anlayıcılarımız, biz kılıç bermeyimiz dep.
1: Onda bu ise ayalım digen nakçını köngül aramanlığı sunaylı dostlar.
0: Bolu da.

0: qarang, mundaqke 1 million 412 mingdan 3 million 339 ming yangicha bahosi. Etib aytaq.
1: 1 million 412 mingdan
0: 3 million 339 ming yangicha bahoda yirsa. Endi e'tibordan keyingi bahosi 1 million 370 mingdan 3 million 339 mingcha.
1: 3 million.
0: Yuqori saplimlik nusxasida yangi nusxasining e'tibori yo'q ekan. Tuvan saplimlik avtomobil tipida bir 30-40 ming yuan lam e'tibori bor ekan.
1: Chiqib e'tibori yo'q ekan, men yangi saplimlik.
0: Yangi saplimlik, men yangi nusxadagi lanshangningki, ha, gapi ma'u. Mishlar kapga.
1: 3 million, ha?
0: 3 million shu.
1: Million ke.
0: Uf, deganda ke, aytsak ke.
1: Bosin deb o'g'ichim yer ketamdi, ha? Dochining gapini qo'yatamsizlar deb aslima.
0: Mashina bo'ldi deb, mashina.
1: Mashina, mashina.
0: Luqu lanshoning bosin so'rabdi-ke, e'tibor bam deb.
2: Şimdi 19'inki bit antiyorla tutacak derece yaptı. Mahinan bazaba sıfatı 55-60 matra var. Şimdi 20 funki ekmek yaptı. Mahinan bazaba sıfatı 45-50 katra var. Şimdi 19'un kendi verin adaptı. Mahinan bazaba sıfatı 20 katra var. Şimdi 25'inki diyadi simple yaptı. Mahinan bazaba sıfatı 55-60 matra var. Şimdi 20'inki beş yaptı. Mahinan bazaba sıfatı 45-50 katra var.
0: 45-50 katra var. Buldum akıl.
1: Qalandan qancha baholding?
0: Qalandan. Toza diqqat qilmay qoptiman.
3: Hurmatli tiyoshchilar.
0: Haqiqatda yaxshi.
3: Endi mushajjam, sonorashanga yo'l xabari. Yangobod yo'li masalasi taraf.
1: Andin MG7 dan bir sibaka 2023 niki. 1.5 T. DC tema. Mani bir baholab olgan bo'lsa deydi Tursunjon ustam. Evet, qo'ydik ha MG7 da 2023.
0: Altın gümüş yollar yollar ravan diye uçurun şereli evet tuttu.
1: Hmm, nakıl buldu. Hemen rahmet.
2: Şimdi 15'inki kallarına adaptı maşından bazar basıp pata 60-65 mi hatırladı. Ardiyelden 2 o patlasa 75-80 mi hatırladı.
1: Aslime siz bay 30 mi dediniz mi? Siz bahalıgan bilen baha akıllı perik bu kaldı ya. Doğru bahalımab size. Tursunjon ustam yana bir avtomobil 1000 DO 2020-ninki debdi.
0: Anda mavo
1: alib olgan bo'lsa deydi, ha?
0: 2020 ning 1000 DO'dan keyin men 2013-ninki Corolla aka mayliq g'azva deydi.
1: Ha.
0: Nech pul atrofida bo'ldi deydi,
1: ha? 100 mingga yaramu, ha, mavo nomer. Tursa debdi.
0: Yorug'idek.
1: Yorug'idek.
4: 62-72 ma yiqilishdimi?
0: Naqala yiqilishdi.
1: Yiqilishdimi?
0: Yiqilishdi. Yiqilishdi bo'lki unda degan bilan cho'qiraman. Bunday nimada?
1: Andin men anglig'uchimiz Note 353 mi? 2024 niki Futian G9. 5 kishilik cho'ng jimbi. Mushuni bir baholab olgan bo'lsa deydi juma. Evet, aytaylik ha mana.
0: Oli andin men uchorimiz topshirib oldik biz desek nim dedi? Oshta qilmasak unda qoldi emas bu. Undaq gap. Onda yana uchurlarni yig'insak, meningki mashinam bog'olmay o'tib ketdinglar deb qarsak, bu bir Rawitot mashinka, 2017 ningki Rawitot dedi. 2000 biz ratlab avasak bo'lgan 2017 ningki Rawitot. Rawitot. Bog'lab qoptona.
2: 2016-yilda to'lovda 90-95 ming qatrab. 2023-yilda MG7 deb 70-75 qatrab. Şimdi 15'inki kallarına adaptı maşından bazarlığa sokarsa 60-65 mi hatırladı. Ardiyelden 2 o toplasa 75-80 mi hatırladı.
0: Oldu.
2: Şimdi 23'inki Lincoln 03 kattı maşından bazarlığa sokarsa 65-70 mi hatırladı. Şimdi 19'inki Big Ankara'da tutacak süredirse maşından bazarlığa sokarsa 55-60 mi hatırladı.
0: Oldu makul. Yanıldık mı doğrusu.
1: Andan cuma bauma senşi ma?
0: Senşi.
1: 2019 ninki, muşun kaç bulak asam bulak deyip sorab.
0: Bauma'nın 2019 nın bauma senşi neç bulak as buldu?
1: O
5: şimdi öyle şey bilme, yana koyuşmasın teşvik etken var. Ne başı da yok.
0: Buldu makul.
1: Makul buldu.
2: 2012'de karılla gaz var yaptı, maşından bazar basıp basa 25'in köyden 30 bin katra buldu.
0: 25'in 30 gıcı.
2: 2012'de mundiyo yaptı, maşından bazar basıp basa 45 bin katra buldu.
0: 45 atra
2: bu. Bu yerin ki rahatı tutsa maşına bazar basıp kalsa 50-55 mi atra bu.
0: 50-55 kişi buldu.
1: Yeni bir rahatı tuttum bir geldi ya. 2021'in ki.
0: 21'in rahatı tuttum. Kadirlik anlıyorsunuz. Anlıyorsunuz. Anlıyorsunuz. Benim Abdumabulun programı. Programımızda Kotan Şehri. Karkaşoğlu 55'in murgu celeşkan. Bereket açlıkmayı zahutu alayı talep kan. Yani Ürümçeri. Şenkoa Canabı Yolgu

0: Жайлашкан Шахсат Егизбоштук амбулатория салайы талап кылган.
1: Өрүм
0: шаары Тянь Шань районунун Халык жолу 55-нче мургу жайлашкан Жинкан 17 докторканасынын тери кеселдиктер махсус бөлүмү программабызга алайы талап кылган. Яна программабызды яна мушу Арман Кувет талкаларын иштеп чыгарган Арман Емеклик чекти ширкти алайыда талап кылган.
1: Шундай кылган. Андан 2015 жылдын ахырынлык Зыдынхот Ордиен
0: Ordeling.
1: Ordeling. Jipao demda?
0: Ha, jipao ke. Kiyaniki jipao. Azıqqa bazar baasi nech pul boladı? Satmaq cheman bu maşinne deydi,
1: ha? Bahala pesa deydi. Juma manım evet koyduk ha, tursun jansta
0: bir bahala. 15 jipao ke, ha?
1: Yana davamlıq uçurla qaraymız. Bolsa hem de vaqtını çıñ tutup anlıq uçlama. Bahalaydı qaptı mı bularlar bolsa ma program aqırılışa degende uçurbek jıqlap ketidike vaqt ülgermey. Qaladığan iş yop qaladike.
0: Nongdaninki aldıdaki yolla qoş yolun iştiravan ken dige uçurni Ertan Elçer ametip rahmet.
1: Rahmet.
0: 21'ninki 19 kwen deydi. Şide yani 10. avlat Siyu.
1: Siyu.
0: 1'de 5 diye. Ma aptı mı bunun bazar bağısı neç bile etrafı
1: evet,
0: buldu.
1: Evet, evet. Kusun can ustan bir bahal apesine. Bunu mu evet koyduk?
2: 2015'inki Siyar Cipo Akranic. Aptımak kodatı maşından bazar bağısı ustası 25'te 30 etrafı.
0: 25'te 30
2: etrafı. 21'ninki Rumfan attı. 2005 2005 normal bazarda satarsa 100.000'dan 105.000 lira bulur. 2019'ninki boğma uçakta maşından bazarda satarsa 90'dan 95 lira bulur. 2017'ninki rahat uçakta maşından bazarda satarsa 50'den 55.000 lira bulur. 2012'ninki karolla gazla adıkta maşından bazarda satarsa 25.000'dan 30.000 lira bulur. 2020'ninki 19 gün 1.5'li sivit uçakta maşından bazarda satarsa 60'dan 65.000 lira bulur.
0: Hem haklı. Sabah çorunuz.
3: Yaxşı mı oğullar, yaxşı bir yaxşı durumlar mı? Maç şartla fikirli kırık mukatta çıkıştı mı? Hazır tadı çıktım. Eski buluduğum ya kendi ne oğullar? Ne kadar sonra sonra.
0: Oldu oldu yargalı olsa cuma.
1: Rahmet cuma yaxşı baha bəyginə az gəl. Tursun Can Ustam mı ma o 2021'nin ilan taradın birini əvə tuttu cuma?
2: Radyolu anlaşı imkaniyeti dönmək kaldı.
1: Oh, yani bir anlıq üçün istiyorsun Can Ustam.
2: Yazın çıksıra atılıkla bağlı aparatına. Havaza kısımın anlaşı internet bulmaya tapalı tıkır için ola.
0: Ya biz yes bir avat atımız.
1: Ya.
0: Anlayan başı ona.
2: Şunu.
0: Tıkır için ol da. Gelim tıkır için. Ne kutsak ha? Anlamaydı ki devir ha?
1: Anlamamdı ki?
0: Anlamaydı ki hazır.
1: Dursun Can Ustam ne bildiysek anlamamdı ki?
0: He tıla peka.
1: Hıl ahloşum cahide.
0: Tıla? Tılamam ses.
1: Üç vakta mığım cahide digendik. Tlapıkın da sıra tlapakı benden hemen.
0: Ha, meylem sen. Maşın bası yollağım sen.
1: Fika adın neymiş ki onu olsun diye? Sizin tlapıkın da tlapakı şey mümkün de başkalarını aldırıp tlamayayım cümle.
0: Onu bana kim de tlap koymam.
1: Birisi aldırıp onda köngül azarı kıvım yok.
0: Ma işkime 18'den bağda odun birisi varken. Ma yez bir hayat atımız cümle.
1: Andın trenci M8'den birisi varken işkime 19'den getirsin can ustam. Şunu mu bir bağla peygen bu saateydi ha? Şunu lan SL 60'ni men kaçan alame deb kaplan. Usuz degen maşını milyonun usulük maşını ki SL 60.
0: Ya alasız. Ha? Onu almışsınızın buldu andın. Şunda mı ya?
1: Kanda gel bu alasız. Almışsınız mı buldu degen kanda gel bu.
0: Ya almışsınız mı işini bu kalmayısız demek ki.
1: Almışsınız mı iş kanda bu kalmayısız. Onu hep heydisiniz mı iş kanda bu kalmayısız ameliyatı. Şu an
0: yüzünüz
1: bir çıdığan. Peyze bulsan maşına yedigen dek bir tuyguldu bulsuz ameliyatı.
0: Yüzünüz bir çıdığan heydisiniz bu oldu.
1: O milyonun üstündeki maşını ki ya o.
0: Hem soğuk işler değmez ve başka işler zorurup kalsa hep heydisiniz bu oldu. Eğer zorur olmuş değil mi kızsız?
1: Hem turmuşka hem de milyonun üstündeki maşını hep heydisini.
0: Şu.
1: Şahsen hem de biz.
0: Ben mi tavsiye yapmayayım? Bu yüzünüzden talişi hem de. Kanda kaydayış, kanda yürüyüş degenek. Çöl, lakin hem de he? Açta kalmaz mı? Eko yayı.
2: Bugün programını mıhtek anlattığına cuma uçurca Roşen Göl ha?
0: Ha? Hani boğan? Kızık mı?
1: Bir doktorumuşun da ki aklım değil.
0: Şu.
1: Kim aşkı görün bir not yalaydım birisi ba muşunu bir bahala pegen bolsa dep uçur yollaptı.
0: Abdurimcan.
4: Ben ona inanmıyorum. Ayda on yıl yapmadım. Her kadar yakında kaldım yolları.
0: Buldu Abdurimka. Rahmet ha bega uçurunuzga. Әсілі мән бір байды рәсімді атып әуәтіп сіз ұқымы доқ бұның қарап тұрды.
1: Әмі бір ғасқашташ орында ғасқа чылап тіке, әшіәді мұқапай чықыпты.

0: alındı.
1: Bulup mu muşu canşu uçu ustamla işçi derdi. Çün de asak he. Şu çıraydı kan kiri dağları mı şunda kıvır bir sıdın ımdan.
0: Andı mavo işkimin. Yigen birinin ki bir maşinsi varken bu. Dağıl. Ha meytun ki. Meytun. Meytun. 45 mağını mağın gene. Mangan, kaç pul dedi cuma?
1: Andın işkimon
0: yigirim bir nekki.
1: Ha, işkimon yigirim işkinin karolladın bir sıvak ya cuma. Dursun can usta, muşunu mu bir bahala pegen bulsa deptiken, evet koyduk. Andın yeni avat yolu için kuan el okarap mangan yolu işten başınla. Bek köptün ya uçurunda şükran, evet tuttu. Koşumcu yoldan asas yolu çıkışta asas yolu ki maşınağa yol koyup verildiğen du. Koşumcu yoldan çıkıpla, kıstap, signal urup olayıp gidiyken. Benim şunda açığım geldi. Neymiş olayısıyla mangan? He? Dep ma çabdu işeyen şun.
0: Yol ver mi de? Yol versin neyin
1: bu soru? Koşumcu yoldan asas yolu çıkıp asas yolu ki maşınlığa yol koyup verdiğen de. Koşumcu yoldan çıkıp la kıstap asas yolu ki tatka adam ki signal vurup olayıp aşağıda. Aşına kısanla bulam da beni açığım kemem de. Ben de asas yolu ki tatka tutsam. Siz de koşumcu yoldan çıkan tutsanız. He?
0: Hı?
1: Dep açık yagen iş bu.
0: He şu an. Siz mi devamlı asas yoldan mamayı sizden ha? Bazı koşumcu yoldan asas yolu çıkıp daha işler bu kaldı. Ay bir iş kim yolu emeği çoğu karganda çoğu aldı da. Şuna ulan aşı huy tutup kağa okşaydı.
1: He siz karşılık gözü illik çıray körüngendik ki muşedem yol bir yerde okşaydı o mağdep.
0: Karap
1: mı? Sorabdı. Şuna ulan siz yol beğen mi gendik ki alayıp koyu okşamam da.
0: Aç dakika anime.
1: Olay mısın bu ptike hesli ya. Şuna bak olay iş mağla. Bir bir alaka.
0: Çıraylık huy tonla açı.
1: Olaysın bek yolun iki ikide ki hazırma her yoldaşlarına mı mağ olaydı de.
0: Velik alay iş ihtimallık bağ adamlarını köyge vakti karmayı duruyordu ama bunda. Olmuşsa. Muşçukum Ali doğmağı dediğin vakti maya karap lan. Onun Ali işiğe, onun muhabbetlik Ali işiğe şarait yaratıp emeği için karmayı durursan la. O Ali işiğ amansız kaldı. Maşından düşüyor pergisizdi. Man kara deyip durup ne Ali'yi tüp etmeydin ha?
1: Kim biz hanım kızlar köpün çakladı aşında alayga vaktimizde. Köysün köymüsün de aşında Ali'yi olmuş. Olup bu kışlık er yoldaşlığa aşında açık yakalsa. Köymüsün degen. Ali'yi bir işken Ali'yi varsa kıl açığımız çıkaldı.
0: Ya köymüsün lan mı? Köyünü köp etmeyi demez mi? Ne?
1: Asasen köymez ki salsılar o.
0: Şu.
2: Evet.
0: Ama kol, kelli üstü için.
2: Mavo şerifte ayrı postu kırdıgan. Kısırın körü yolu yıkıda. Son maşinden birisi yol yıkıda kata kırvaktı. Yani geldi oldukta. Son maşinden ötken kitlesine yüreydi dostlar.
0: Boldu makol. Şibeli o koşulun işte şunda ravan kerdiği avuçlarını bu kalçama vertipti o. Benim maçtan bağlamaydı galla. Dep vaka çık yaptı cuma ama 2024'ün ki futyen G9. 5 kişilik çoğun cimbi bağla pekan bostaydı.
1: Şimdi kaydı bir evet evet doktorsun can usta maç maçını kanda aşın yanı bir bağlı iteyli he.
0: Anlamaydı gibi ağzını.
1: He?
0: Anlamaydı kayt kayt evet.
1: Ha kayt evet.
3: Şimdi bizim için karılar da tosmaylı kopkasa 70 milyon katrabıdı. Maylı kopkasa 60 milyon katrabıdı.
1: Maşire.
3: Şimdi bizim için kelle üstün yolda da maçından bazaba kopkasa 60-65 milyon katrabıdı. Şuna 18'inci bazı 3-5 yaptı majinan bazarda satılsa 85 milyon atırabildi. Şuna 19'inci emsek yaptı majinan bazarda satılsa 85 milyon atırabildi. Şuna 21'inci sende ilantralıptı majinan bazarda satılsa 50-55 atırabildi.
0: Boldu makul. Özü alıp çoğunuz.
4: Berize tuttuk işirgeri şengi. Bunu idarına alıp yolla koşmuyorsa yalan kağıdır ki.
0: Makul.
5: Berize ama oldu. Bel.
1: Online karşılıkta. Makul buldu, rahmet. Anne işkime 16'ndaki Nisan çiğründen bir sıvaki aldı çakta atıdı bir koluna ait fark istediğin maçtan bu bir bahala pegen bu sahadaydı cümü. Şirayliğine uçuyor rakarsak neyimdaydı? Davan Canobu yolu Canob'tin şimalga Fulivan'dan aldığından başlayıp laptımı bulla bek köp. Benim bir ağıyla bahattı 5000 koy maşallah da ayağına 6000 koy. Kiyo yetti maçınaydaydı ürümçük bir çıkıp piçan kaydışı 2000 koyu toktaydı. Nəz kərək situasiya qoyu tötmək qoyu toqtaydı. Aşı balımı bək əvəz kartı aşı aptı mobilini ki hazır aşı maşının ağını səl püşəyman qıp qapdı. Səl qaqşəb qalqan bir işlə ba dəb. Nə qaqşıqan sər xoşu kitsiz dəngə xoymamdan. Dəbə şirəli.
0: Çıxmaqla ağı tüşlük maşinanlar demək çıxın
6: ə. Qarışan gəl, qoşacan ma, yana qoğa istan istan ma, cüzərdən təşkəlim ıqtəb. Dəbə zaqırıq mangan istəməsələkəkənə.
0: Abdurim.
7: Bak sen de anlaşın kayarı. Kardiyat yolu. Gitmen şöyle yıkıldın. Sen kim kötürüm istiyor. Kısırtına kalkmadın yolları var.
0: Buldum akol. Emir uçur.
7: Buldum.

0: Geçirgen taş atmasına arasan gör, rahat atmasına. Şunu 16 kez çizim yaptım, acından baza baza basa, 35'ten 40 bin kadar atrabım. Şunu 24 kez, bu diyen 19 kez, acından baza baza basa, 75 bin kadar atrabım.
1: Ha, 75 bin koy atrabı bahal dedim.
0: Topmayla kopkasa, 70 bin kadar. Şunu 23 bin karılar atrabı, topmayla kopkasa, 70 bin kadar atrabı. Maylı kopkasa, 60 bin kadar atrabı. Şunu 21 kez, kelle üstünün aldatı, acından baza basa, 60'ın 65 bin kadar atrabı. Şuna 18 ince bazı üst bel çapta majnan baza bazı fazla 85 bin kadar atrabı.
2: He makul. Adım aç kime 16'nın ki başın sıvak ki gazlık. Gazlık. Gazlık. Çiçün dedi. Ne yaptı? Gazlık çiçün. Çiçün.
1: Çiçün diye katkı al. Çünkü onda fizik kaptı. Ana yeni bir abdumu bulunu evet dur Rüstem efendimnin ki mavu CRB'den bir sabahke 2021'den almışın bir bağlı pekken bu sakınç bulla etrafıdı bulla deydi he? Evet koyduk şimdi dursun ya Rüstem'e.

0: 15 bir 20 ming atrofida.
1: Shundaki.
0: 18 ming tizadatda mashina mazabati past 35 ming atrofida.
1: Hem de on kısayla ama Ayşın bir bahalı vesse mabettikile bir akur tükken buldu.
2: Ne mi dikile?
1: Mabetti, evet gelle.
2: Ehe. Mavu, 40 min koydun 50 min koy etrafı da tokluk. Maşın seti var iş uyuvakı mı buranın uçumuzdun ki?
1: Tavsiye kan bu sahneydi.
2: Onun için iki maşınlarından kaysını alsam muhabbuk olarak bula. Kaysı muhabbuk kile deydi.
0: Şimdi 18'den tidadatta maşından mazabatı pas 35 min koy etrafı.
2: Ma 18'den tidadın birisi var. Onun 2021'ninki anksiyeladan birisi varken. Onu bağlayalı.
0: Şuna 2021'ninki anksiyeladatta 55'te 60 bin katrafıdan.
2: Oldu makul.
1: Bağcın, Viyaoling'den birisi varken, işinden bir bağlı. Ben bu sahadaydı cümle. Evet, evet, tuka.
2: Ne için yılını girelim demek, Bağcın,
1: Viyaoling'in birisi. Ama dimep duras, tuğra, Abdurrahman Efendi, bana dimepsiz, kaç yılının iş geldiğin dimepsiz. Onu bağlı olmayı da eğer onda demişsiniz.
2: Yılsanın inek
1: tepki. Yılsanın inek demişsiniz, bağlı olmayı kaladığa şükür kaldı cümle. Qarqay qız Beyxu bizning Beyxu birining oldidan Xambazog'a keldim yo'llar avan. Men shunday qilma, birasining tillaydigini bilib qolsam qarab o'tirib olma. Qarab o'tirib olma, qormay o'tirib olmadan.
2: Qormay turasan, tillaymaydi.
1: Shuni olan, ko'zda uchrashmagandan keyin sizning bir narsa deyamaydigan gapga. Ko'zlarimni bechiq qaqilish yetdi cho'chiqlamda, qorishib bir-birisiga olish bo'libmi, ay kishlar. 2021 yılındaki Toyota Leyling maşınısı bağ idi, satay digen idi.
2: Ben yollak koydum.
1: Evet ettiniz mi? He. He, yakşı.
2: Onda yine...
1: Ürümçü'de Bak, gazo yollarını oşaydıgan ya, buz tavsiye yakan bu sanladaydı cümle.
2: Vakti de berip, onuştuğun cümle, iştik berip.
1: Alımcan.
2: Ben bu onuşatmaydı onuştuğun
1: cümle. Ey bu Alımcan koruldun çıkıp onuştuduk ya. Korulduk Alımcan.
2: Gaz yolu ne?
1: He, gaz yolu ne.
2: Oy koruldu onuştan buldu ya. Korulduk anlaştılar depesini yaşarak bir umut kıldığı yerine. Bu yerden de ürümçü gelip bir hata etten. Şundan mı ya? Onun üstüge ma demel işte demel amda tek bana istekil olmaydı az ya. Anlaştılar o depesini hem de.
1: Hı
2: hı. İşte kılaylı. Ma çamgırda ne? Çamgırda suikaş etkili oldu. Çamgırda onun başlamakla neyim etkili oldu ki?
1: Bakma etkili buldu da o çamgırda. Çamgırda sayı korup yigil buldu. Çamgırda polo etkili buldu. Hı.
2: Aştak idi de Roşen Gül. Polo oğun bası demesin çamgur ne?
1: Çamgurunu soksa yakıp yigilim buldu.
2: Çamgurda. Çamgurda göçkür diye kıpak sıkkına olaydı. Göçkürde.
1: Bu da sams kıpakay mı ki?
2: Aştak ama çamgur sams sıkıp samsıdan birine kıpak sıkkınız.
1: Kıpaksan buldu ya o paylılık ne boğan ki her kıl. Kanda işlerimiz sanışlık bozu şunda yakıp yemem de o ne?
2: Şu. Kanda liginiz gelse yer verin hamdi. Onu sizde bir bağlama kandikim. Kanda yiginiz gelsin oraya yapıyor ha?
1: Aşkazınız yakışırak bozsa teki onu aşında aklı itip lisanız mı buldu?
2: Çorpa ısasın dedi ha, çorpa ısasın, çorpa ısaldı o.
1: O yancı taraf yolla şunda ravan kendi gel uçurun Abdu Efendim ha tip de. Cuma lagmenle kısım şunu amdan buldu çam bunu mu?
2: İşkimi oyyatının bavcinski avu bavcin. Bu yavrin ço? Oyyatının ki dedi. Gaz varken
1: megiz. Anda ma sabah efendim bizi 5 tok maşını sığa digen kanda gel buket de bu. Nim demekçe, nim sual sormakçe, bağlatmakçe mu şu maşını ne? Kanda kımakçe ya şimdi bir inik dene. Şirinizin yuğuzup çıkan boğandı ki mandak çık çık yakımam siz.
2: Salam can.
3: Salam Brezat Kırtı, salam Muşurcak'a, o şekilde de Muşurcak'ın hayalik olsun.
1: Hayalik olsun. Kıra
3: kavriye, ma yuk uçurlarının büyüğü açan taksiyizlam, kuzu tırak nasıl kek kapta. Taksiyi çöp, ferida, çıkı çıkı kullanmazdı.
2: Ma karşı ekibli yasas çoğu alemdeydi cuma ama koşunda gaz yollarını yasaydı, yakşı yavattı edip.
1: Nurunuz Hakan'ın maşında uçur yol yaptı. Karşıya gel kalsın onu hem de ürümçülere çıkıp yiyor musun Alımcan? Alımcan şu bir bahanı bilen gaz yolunu on şey mi de yapma ürümçeyi çıkıp madem ilişkiler oynayıp gitmek ciddi asıl çoğu. O ben hoşu gitmeyi de hazır uyadı badesi.
2: Ya kendi ahır yok o. O ciddi yolu kavur da yapılam tohtak kaldı.
1: Şunu olan ah belsey bilen çamgurda kovruğu göçte sayı kovrup zan esimi bekubdan boludu deydi ablacan. Ha?
3: Otuz yıl kaldı. Şu an biz kendi Aygır'ın şeref kurdu. Aygır'ın yolu kızdım da halde yolu bugün geldim yollara ben.
1: Makul buldu, rahmet. Kadirlik dostlar, Allah'a vatkınınla benim Abdumobil'in programımız ya. Programımız ne? Xotan shahri Qarqashyo'li 55-chi nomerga joylashgan Barakat ochiq may zavodi alohida talab qilgan. Urum shahri Shinhua janubi yo'liga joylashgan Shaxsat ig'iz bo'shqa ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Urum shahri Tianshan rayoni Xalq yo'li 55-chi nomerga joylashgan Jingkang Jungyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alohida talab qilgan. Programimiz yana Orman quvvat talqonlarini ishlab chiqargan Orman yemaklik chaklik shirkati alohida talab qilgan.
2: Shu. Ana Gulbahor xonim uchrasiz.

0: Gülbahar Hanım.
1: Adilcan,
0: Haplı ki.
1: sen burada çöp etkili buldu.
0: Nimetli oldu.
1: Çok mu çöp etkili buldu? Yerin çöp etkili buldu.
2: He, çöp etkili buldu, narın çöp etkili. Çamgurda alı kısım şundan okşay. Toğra, onu zayıda ama şu yakşı. Çamgurunu şorupunu uzun kaynatıp, a şorupu da pişkan çamgurunu izip, aşındak. Aşında kısmı umuşunda içişlik sanışlık bir tamak oludu.
0: Tam maskalan oluyor abi. Kaplan şor oz.
3: Oğuzlar o şeyler ma daha da zaman baktım ki insan canısan baktım ki yolun nasıl yapıp geçtiğine.
0: Bu oldu mu abi? Esti mi?
1: Yol şöyle ma es yoyosa yolun aramasına kor gibi gazonsuna giden yok mu? Güzel gaz yok.
0: Gazonsu mu kapıldı mı alem? Eğer gaz yolunu oluşatmakçı olsam, Könen Gavcağı çıkıp, yeni Beyüençinin yönelişine meneb, Körükninki ayaklaşka yerdin koşumcu yolga yeni, Şuanyin Xayşen yönelişine meneb, 150 metr manganda, dep yızıklık şu yerge kırıpla onğı burulup kirse, Tiyarenci, Çavuşu, on tarafta bir dervazı ba, məxsus gaz yolları umut kıldı. Ay bu iki günde tepe oksuzlam adırsın birinde de onsuz.
2: Bu alımcan korulduğun çıkıp miyadik şoparlar tepesiniz bakıl bir şıkaygıdak yeke o alımcan korulduğun çıksa dak tepesiniz tan tan cuma onu bilelim de bilemem de.
0: Şömez mi?
2: Lekin alımcanın ama o bakiye karşı ayda on şeydiğen geldi. A bahane aşını bahane kılı hep onda bir ekme ayınlıp ketmek ciddi hem de.
0: O planını memzu.
2: Sıla onu da bunu da pika yok olunla da. Ondan 2017'nin ki 2017'nin XRV'den birisi bak ya 210 bin liman kanma. Kanalı gaz bağdaydı. Cadillac SLS'den birisi bak ya 2013'nin ki Muşlan bir bahala pegen bulsa daydı. Evet koyduk planımı. Ondan çamburunu onda izlesek dopamini vitamini tügep gitmem diyor. Onda olmaydı. Şunda içişlik sınışlık bir şunda umaş buludu.
0: Çamur.
1: Kanıttan şeydiğen oğrum. Ben de bırak.
0: Dakika ne? Ahır çoğu. Tosunca.
1: Şimdi o yetmişte borcun 510. Gazbalat'ta maşından baza bakıp baka. 25 bin katıra bu da. Şimdi 21 bin katıra Toyota Leyland 45'li kişilandıkta maşından baza bakıp bak 45 bin 50 bin katıra bu da. Şimdi 13'te Cadillac SLS kaptı maşından baza bakıp baka. 15 bin katıra bu da. Şimdi o yetmişte XRV 110 bin kilometre mangalıkta maşından baza bakıp bak 35'ten 40 katıra bu da.
0: 35'ten 40 işe. Hem akıllı. Oldu. Mao, çamur programı sahilde kette değil mi bu aranşa?
2: Hem bilvas buldu.
0: Bilvas buldu hem de. Şu çamur yıga baktım maşın yakşaydı gibi oldu dedim de. Bağlap ço.
2: Ondan buldu da çamur yıga adamdan öp kısaklan buldu deydi. Şuna da öp kısaklan bulsun maşını her sebep ümidime şuna ondan aydı gibi buldu. Beycin kucağı taş yolu. O çık mıdır deydi?
0: Kansiyon devam
2: size. Beycin kucağı taş yolu deydi o.
0: Maytak demek çekeceksin. Uçkamaz maytak uçağı taşı olucu mu?
2: İçilmedi dedik ya. Bak
1: gazı onuşturduğun ağayınız. Lan mantıya arkeli iki ma şoför mektedim. Tek parlıkan çağda Nureli. Dep bir balığa aşağıya basın. Dep yaşlı onuşturdu. Sos yolları, gaz yolları. Emmini kırdı. İşte bağ balığa yaşlıktırdı hocama.
2: Bu Nureli'nin yaman dankını anlap gettik hocama. Yamancık şoför dostlar tavsiye kılırdı ki Nureli'nin.
0: Nureli ya yaman ki Nureli.
4: Riyasetçiler yakışmışlar. Bu çamgurunu ne yaptı? Doğa tek çamgurunu. Örümçeyle 5 yıl otururken yıl hazır kıçı döküp çamgur yüksek tutuğa yan tutandım ya. Akut endim eker türüp yavattı ne hazır mı?
0: Satma yatı da. Yok mu ki? 2021'nin ki moşu, cingleyen şöyle abdumat kod en adetikisi ahren. Neçi bulgası buludu, örümçe yerlik bir kol daydı. Bu maşınla mazır tursun, canı buraya yolla bireyle. Nim kilo atam ses?
2: Çamburundan kökü ne dedi?
0: Kök çamburundan atmam da.
2: Bağı çambur hem ya da azı. Siz ne mişik tapanmağın ses? Ya bu çamburundan başka kökü ne dedi mi de? Başkanın yerinde dedi mi deymen o? Onu da demezsem der kançosu mu?
0: Bunu mu deydi koç kılıp?
3: Yakşı mı oraya seçile?
0: Yakşı.
3: Mayta kuça taşıyla altın çayına birinci kere isim tanışaydım.
2: Sen okşaydın.
0: Avaray ahvalı karta. Avaray ahvalı karta.

0: Yoğanbazar, Çoğanbazar'dan mı? Örümcü Bek'e geldim. Yollar Ravan Kaya dedi. Yaprak ha. Bol makul.
1: Şikime 13'ünki kisenden birisi bak. Şunu bir bağla peygam bolsa tursun can ustam deydi. Ma yaprak da bazadın ne kepti? Şunu amcık yollaptı ki aşı uçurdu bir yetküzü iteylçü.
2: Yazmet tanışaydı kan yaşlı orun diken alıksını. He. Yankta erkiden müreli sında yaptan sayıda. Ama kocansı arayında olsun o zaman şu kazılandaki çocuğun diken bir kazısı var. Hmm. Ağusta. Çıkışıkı başınız bunu gördü mü alıksınız?
1: Ha doğru. Aş ustamda mı ötken de bir neye canlıqıcı tavsiye akıldı? Ama Nurali canlı mı şunda tavsiye akıgan bol deyiriz?
3: Yolun şöyle bizce sular yolu yollar avan kere tam bugün teknik kolyeye vardı da adette.
1: İsek buldu. Bidini mi koyla yiydi? Biz mi tan yeyimiz? Aşına kavatımız mı?
0: Örümçü Lopnur yokursa taş olu uçuk. Uçuk! Akıyol uçuk uçuk. Yolu uçuk.
1: Çamgırını demleyip içip baksakın da ola deyip.
0: Yaş olam ki.
1: Onun için yaprak, yaprak çıkılıp, toğrap, kurutup koyup, ondan aşını izip, talkan kılıp, kapatıp.
0: Çamgırını uçak uçakları olsun, yıp gözü ötküzü boynalağa içeyle anlamamışsa.
1: Samsakların aşına izip koyattık çoğuna.
0: Çamgır deyip, yapılağla.
1: Zukamını aldın aldı deyip. İzip koyattı.
0: Ma Seymaçan yolları ravan ki deyip yapıştırın. Abdullah evet tuttu. Boldu rahmet Abdullah ve gökçürünüzga.
1: Rahmet. Ez efendim evet boylu kuçurunuz ya. 2021'ninki cedadın bir sıva kebiyiz peştin ha. Üçünün bir bağlı.
3: 2021'ninki cimden şöyle yedirse maşına bazarla toplasa 35'ten 40 adıramı.
0: 35'ten 40 içi ha. Olmak.
4: Tamak etken de Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şıltın. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp tərkibidiki natri azaytılıp kali tuluqlanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz setivağanda cungu tuzçılıq qrohi işləp çıxağan tövən natriylik tuzun tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallırdı setilidu.
5: Tianşan rayonunun yadırılıq bölüki Longchuan köçüsüğü selindiğen kök kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setilidu. Binanın arlıqken, Künleri yakış çüydü. Amevi kölüme küçük. Paydını çıkıp olduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tianşan 1. numarlık turalgu rayını makallaştı. Tianşan 1. numarlık turalgusunun öy setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
6: Navay ustam, nallarınız acayip sınıyıp pişip de.
7: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
6: Berket olur mu?
7: Ha?
6: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, neyin hızdın malay?
7: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket ununu işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
5: Bir buyruk bilalla tiyatr körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sütümüzde östürüm.
8: Bir buyruk bilalla tiyatr görüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel aile hakkıdaki bağırlık arzu oyunuzunu kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sütümüzde östürüm.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu, 174 Katnaş Sanat Radyosu ve 20 taratkı süpsi birlikte Tianşan'daki bostallıkların koyulun karlık tavlarıcı sözlüğen Cungu Teklimakanlı Ayrılış Halkıra Rally Musabıkısı doğrusunda haber verdi. Kızgın muhabbet bilen kelgüsü yüzünmüş. 2026 yıllık Eypov Cungu Teklimakanlı Ayrılış Halkıra Rally Musabıkısı dağdığılık başlandı.

0: Менің аптымы бұлын программысы?
1: Программамыз немеш, Хотан шәрі Қарқашуыл 55-ші нұмырғы жайлашқан бәрекет ашлық майзауыты алайды тәләп қыған.
0: Программамыз яна Үрім шәрі Шинхуа Жанобиылығы жайлашқан шақсат иғыз бош қамбулаториясым алайды тәләп қылған.
1: Үрім шәрі Тиян шәрі айыны Қалықуыл 55-ші нұмырғы жайлашқан Джинкан Джонғи Докторханысынан тәрекетсәліклері мәқсіз бөліме алайды тәләп қылған.
0: Программамыз яна Арман Қуэт Талқаларын ішлеп чықаған Арман Емеклік Чәклік Шіркетімі алайды тәләп қылған.
1: Намы құлақтың құлақ еткен пұлыңызды тәжейдіған Молигерін Абдулырдың сілек тәвсия. Şunaq va?
0: Ha, şunaq tavsiya bor.
1: Koreya avtomobillarini, shu Yaponiya avtomobillarini selishtirgan vaqt qanday alaylik va. Endi Koreya avtomobillari Yaponiya avtomobillari qarag'a vaqtdan nurg'a roshan afzalligiga, sirtqi shakli moda, qirlar harakatcha loyilangan, yoshlarningki estetik intilishiga texim mos keladi. Yaponiya avtomobillarningki cho'ng sifat uslubidan xoli. O'xshash bo'lsa, Koreya avtomobillarining saplamalari texim mo'l bo'ladi. Aql yordamchida sistemasi, rohat, qulaylik iqtidorlari asosiy jihatdan umumiylik saplangan. Yoqur baha qo'shib saplash hojatsiz. Amaliy qo'llanishchiligi Yaponiya avtomobillaridan xil deyishib ketgan. Harakatlantirish uchun kuchni tanlash texnika ko'p xil bo'lib, turboliq besmashg'uruvchi motor saplangan avtomobil tipining kuchi yetarli. Sur'atni tezlatish yinek, kuchlik, haydash qizg'inligi texim yuqori. Haydash ta'sirati texim yaxshi. Koreya avtomobillarningki sifat kapaliti siyosati texim yaxshi bo'lib, avtomobil egalariga texim uzun vaqt avtomobil ishlatish kapalitiga berilgan. İşki bezeklerininki uğurlaştırış nefes, pen teknika uslubu koyuq. Akıl avtomobil elektr sistemizden meşgulat ravan, şiltişki eplek, ünsün, köngül etiş bilen özra tutaştırış iktidarı tuluq. Akıllaştırış tecrübesi enenvi yapını avtomobillerininki aldı durdu. Tegirgin tenşeştem de rahat buluş bilen beyg avtomobil uslubuğa ten itibar verilgen. Yol yürü süpte tekim tekşi, kündülük işgi berip giliş ve uzun yolu seferik çıkış ihtiyacını kandırdı. Yoqur qısam demişə namı qulaqdan qulaq yetkən pulunuzda tejaydığan Molligerin Abdullardan sizə tavsiya. Amma o Molligerin yeni bir tavsiya mə o uzun yolğa çıxışdan burun avtomobillərin bir təşkil tutunlacımı? Abdul almaşdırdığı vaxtlar bu kəp qaldımı, kə qalmadımı? Mə aynək suyu bam yoxmu? Toğluma suyuqluğun əhval nədir, nə keçə turmuz maylarının əhval nədir, nə keçə? Mə çaxının yelbesimi qandıqaraq deyəndək nəsəni Xalqan Nurmut xanlığa verib təşhürsanlar buludu. An Molligerin qabasanlar axı təşhür qoydu.
0: Toğra, toğra.
1: Mən təşhür bir olmaşdan deyə sal təşhür bir dəxsiz.
0: Şunda oldu da.
1: Bu gün adın ağa Molligerininki Şirpin xavda. Şirpin xavda Yaşar bilan Dilraba ikisi bevasitə görüş çıxmaqçı Molligerində.
0: Şirpin xavda görüşünü unutub qalmaqla dostlar, cümə onda olsa. Andan bir anlıqçımız ma o maşınsa 2013-ninki ya, 2013-ninki 177 мың номанған кейсәндің бір сабайкен тұқ, зының құт. Мүшін бір бағалап әген болса, деп, байымы әвәткен көрәмей қалды мұ, тұрсын жан ұстам.
1: Қайтен бір бағалап әсіне? Қайт
0: әвәт, тұқашын бір бағалап
2: әсіне? Барып
1: бәр, мәлшін, яманды қәл бір екен тұсын кетті. Гүлсайт тарапләм бәк тұсыл кетіпті, Гүлсайт тарапләм.
0: Ma ittifoq yo'lidan Dongdalyan g'arbiy ko'chasi janub shimol yo'nalishida to'silish bor ekan. Minhua ko'chasining Xepin nanlu janub shimol yo'nalishida ma yo'l bo'laklardimi to'silish ko'rildi yetibdi do'stlar. At pichang'i tushay degan tem yo'ldi bo'ran bormidi?
1: Hozircha yo'q.
0: Hozircha bo'ran yo'q. At degan bir programma qatnashitamsiz yar tayelsher.
1: Ajda qisqasin bo'ldi bormi?
0: Nafasak bo'ran ma necha kun avaray bak o'zgirish tez o'p ketibdi. Şuna ola yonyu ayni deb isim qo'ygan anlıqçımız ma nazgodan çıkıp on kol qayrılsaq, boşanlı tərəf sol kol qayrılsaq, maul linku tərəf ketidigan janubdan şimal qarap mangan yolda bir şaşoyda onun ağzı içilip ketipdi. Maşin tüşüp ketgidek yuganke hazır. Gepimni oŋşap diyenmidim, maşin bir oŋşap qoygan bolsaŋlar, çıqılıp ketipdi şaşoyda onun ağzı. Maşin tüşüp ketip çıqamay jumu ayadını şundaq bir Ойлап миңла ашияк келген чагда аш кылып, ашында опту дейди ма жол бөлекни энек дебиттейли. Биз мо инкас кылайлы мунасабат көрүңларга, шопур достор ашияк келгенде бир карап миңла. Нэнзгодан чыгып, оң кол кайрылса, Пошанлу тарап, сол кол кайрылса, ма Линко тарап кетидиган, жанаптан шимал карап маңган бир гүллүктө ма, нөлүктө, гүллүктө акшымамды. Бир шашойда анын агызы ашады, бузулуп калган ахвал баке. Ма учурдун бир пайдаланып келиңлар достор. Рахмат сизге ма юнью айни, э?
1: Anıma tiyallayınınki itibarını sorab diken siz yokur seplimlik avtomobil tipi da itibar yokken. Lekin tövən seplimlik avtomobil tipi da 10 milyon etrafı da itibar varken. Tiyallayınınki ya zahut taraf elan kan bası 139.900'den 239.800 geçe.
0: Dağlık dönülemi ravanken.
1: İtibarının keyinki bahsi 129.900'den 239.800'e geçken.
0: Makul buldu. Rahmet sizge. Konkuyu görüp yollar ravandaydı. Ildağın adı babanın uçuruyor. Rahmet.
1: Şinlenin sıçan kızıl çıraktı maşallah sel köpteydi o.
0: Aslıma. Şuraya bir vop sizde.
2: Şuraya sizin birinizde Ceylar. Ceylar kodakta maşinan bazarlığa kutlarsa 40-45 milyon katıra buldum. 2013'te Kiyoştap'ta maşinan bazarlığa kutlarsa 15-20 milyon katıra buldum. Şuraya sizin birinizde Cingilyen Şöyüydap'ta maşinan bazarlığa kutlarsa 35-40 katıra buldum. Şuraya 17'te İktidar ve 110 bin kilometre mangalda maşinan bazarlığa kutlarsa 35-40 katıra buldum. Şuraya 13'te Kadılak SLS kaptı maşinan bazarlığa kutlarsa 15 milyon katıra buldum. Şimdi 17'te Boğucun 510 Gazbalat'ta maşinan bazarlığa kutlarsa 25 milyon katıra buldum. Şimdi 21'te Toyota Leyland 4500 Şişkanlık'ta maşinan bazarlığa kutlarsa 45-50 milyon katıra buldum.
1: Bu oldu makul rahmet. Kuanhu görük gülü. Yollar aman kerdik avuçunu ildan edip baba evet. Rahmet.
0: Ulcu Çolpan Soğudu Sarayı'nın aldıdaki yolla hazırca ravan dedi. Ulcu'daki Abdurrahman Somkiçi'ye rahmet.
1: Çolpan Soğudu Sarayı'nın aldığı yolla ravan. Amunun bir avazı kuşur bakanlık dedi.
3: 1074 yıl kavri. Kosulcan Mağlu Yeşöy'ün aldı. Koşuyorsun üstüne ravanken.
1: Bu oldu makul rahmet. Yeşöy'ün aldı koşuyorsun üstüne ravanken. Andı yine 2018'deki bir maşın sıfat edip maşının seplemelerini taz edip siz. Niye maşın iş geldiğini deme ismin demeyim. İşte yüzünüz. Aldı bile maşının ismin deymez. Onun için seplemelerini deymez. Yılsanın deymez. Andın tuluk oldu. Tuluk oldu demez mi?
0: Her tane şirdeydi. Aa bayıkı digen kuduk. Dıkıyı ben daha karab mağa yolun işte okşumamdı. Dep.
1: Başta gene.
0: Şu bu anlıkçımız depege oranı mı? Nenzgi odun çıkıp on kol kayrılsak boşanlı sol kol kayrılsak linku. Tarapke kitidgan. Cenop'tan şimal karab mangan yolda dedi. Nüllükte edip demdi. Güllükte demek için mi de o?
1: Abi Ramos dostumuz üyürüğünü kanda kısa kurtkul oldu. Aptap gelip kurtulgan değil mi onu?
0: Ya onu hem de okup gösterip kurtkul olmayı değil mi? Şu aptap sep kurtulgan değil mi? Lekin dikkat kılın yağmurda kalmasın korup kalıdı. Devletimizdeki masap toykuluk 7 kişilik 200 milyondan eşip gitmeyken Baha işçilikke maşallah bu tavsiye yakan bu sanlardaydı.
1: Şan olasın bulam da MPV'ye.
0: 7 kişilik
1: deydi. Çönçeyininki ne diyor? M8.
0: M8'in tavsiye kılamışız.
1: Tövbe M8'i kemem diyor. M8 pulunuz yetmeydi kanak.
0: 200 bin koy etrafı da deydi. 200 bin'den işip gitmeyen baha işçideki. 7 kişilik devletimiz işlep çıkarılgan.
1: Kuançı çönçeyininki diyor. Kuançı çönçeyininki açı maşalları buldu. Şununki M8'ninki kadar. En tövbe seplimliği bu 189.800'ü. Yukarı seplimliği 239.800'ü. Ama M8 buldu.
0: Trenci
1: M8. Rest şu an o maşında. Onun GS8'nin kimi 7 kişilik nuskaları var. Bunun kör baksanız buldu. Onun kimi bazı yokur seplimliği mi o? Şu 190 etçi manga. Kili de o diyen gibi.
0: Ay, ben bu baha da ayrıldı ki maşını kalı bak ya.
1: Cek bu 200 mi? 200 bin köy pulunu tutup diken onu. Niye maşallahın talaysız?
0: M6'ını mı buludu dep aslime?
1: M6'da sel kişike kalan mı 7 kişike?
0: 7 kişike.
1: Hakiki ma MPV tuyusunu eskilemez M8'in ağını yakışı. M8 çıraylık maşıncı mı? Aşı maşını buraya ölçüp bakan mı? Buldu?
0: Siz özünüz yakış gördüğün maşını kendi bu ha?
1: Ben mi o yakış görmem de anlayışımız olmam 7 kişi. Akık, SUV'dysanız C8'ni görsünüz mü buldu?
0: Siz normal 7 kişi kaptı mobillağın nispeten hala ne mağaz var tetkikatınız var için?
1: Yok tetkikim mi var?
0: Kımıdınız mı?
1: Yok.
0: Bu hem tetkikatınız mı buldu?
1: Salaydım düşmeydi.
0: Yes, salaydınız düşmeydi. Cansanınız suçu demez mi?
1: Xotin şehri Qarqashyo'li 55 numaralı jalashqan Barikat Ashtiqmayz Davutiy programımızda alayı talep kılgan. Ürümchi şehri Çinhua Janubi yo'liga jalashqan Shaxsat Egiz boshlig'i ambulatoriyasi alayı talep kılgan. Ürümchi şehri Tianshan rayonining Xalq yo'li 55 numaralı jalashqan Jinkang Jongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alayı talep kılgan. Programımız yana shu Orman Quvvat talqonlarini ishlab chiqargan Orman yemaklik chekish shirkati alayı talep kılgan.
0: Ondan olsa kadirlik dostlar programımızı müşahede ahırlaştırmayız. Programımızı yaktırıp anlığan, programımız katlaşkan. Emmanlığa rahmet eğitimiz dostlar. Rahmet sizlere.
1: Programı riyasetçileri Konuzay Turdu bilen. Yok, Roşengül Bastülen.
0: Huşurcan Kızır.
1: Nöbetçi Muharrer. Fatih Gül Mehmet.
0: Hayır hoş dostlar.
1: Hayır hoş.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Celil Ukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metre geçe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celil Meblağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar aldı bizi hem bırak.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
5: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıklarını oylaydıgan hem köpçülüklerin uzun olmayan kolluğallıkı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alayda talep kıldı. Öğünüzün Akmervayit ulları üzülmeydiken ha?
6: Şundak bulmay, onunla yüp yigil bulmaydı o da ha? Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bile işler çıkarılgan.
5: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit ulları yedisek bulduken de.
6: Elbet şunda, kanca maktısam maktığım kilidu.
5: Bu programını Fokus Sılıklaşmaylarının baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük Fokus Sılıklaşmayları Mülazimet Ornı alayda talep kılgan.
7: Akı, avtomobilimin asırtay digen.
5: Fokus Sılıklaşmayları Mülazimet Ornı bara. Bahası muhabbak mülazimeti etraflıq Fokus Sılıklaşmayları halıq soğurtsu katlaştırılgan.
7: Aşındak yakşı bosa hazırlı baray.
5: Caylı adın vakaletçi akırdı.

0: ne kadar bilirsiniz?
1: Ol kaçı bir yüz yetkide yollarımız ravar.
2: Yollarımızda biz hemra programımızı.

0: Yollarımızda biz Hemra programımızı. Biz Hemra programımızı.
1: Bir yüzgü tırdı dört katına senet radyosunun her bir programı.

0: Hoş dostlar, dostlarımız ne hem programımız katlaşık teklif kısakçallık uçurlarını bir programımız katlaşık kayısıyla dostlar.
1: Şanak dostlarımız ne ait? Yaş kayfiyatla, yukarı kütürengü royalette yürüvatçılığa kaçan. Elbette şunak buluşun ümit kılımız. Kını Muşa ceryanda eğer yol uçuruları bulsa, bəsanla ihtiyacık dostlarımız paylansın. Katlaşık uçurlarını anlayıp, katlaşık ait mühim bilimlerini, uçurlarını ilgilenip, Muşa vaxtının özünü bir kımmetki iyi kısak, mənalaki iyi kısak da böyleyimiz.
0: Hoş.
1: İhtiyacık dostlar yol uçurlarını paylanıp mansın. Şu katnaşkay soradığan məsləhətlər biz oturup koysanlar, tam anlayımız məsləhətlərini.
0: Elbette.
1: Onun başka yani könlük, ekmeklik paran temla ba, biz paranlaşıdığan. Qanı mərhəmət.
0: Qanı beşin numarımız, doyun numarımız.
1: Beşin
0: qan. Darman 74.
1: Doğru.

0: Şuna usadalımlık dostlarımızın uçurları kara bakayla mı?
1: Şuna kılaydı ki egen uçurlarını yetküzümüz. Salam saat kıgan dostlar, gülen ametken dostlar, rahmet de. Harmağaysla, ona bolsa, Ahmet canı uçurdan başlasak.
2: Başkırı, getirdikler, kaçkaların kara, kaçkaların aldın.
1: Mustafa yolu karar bana da hoş geldin. Yaxşı, obdallan boptu bana Abdurrahman Somukçaka bugün balırla bana tizmekten öttünüz. Yaxşı, ükülürüm, mən ba, cümal, mən ba, mən ba. Danlıqda ona hazır çında Ravan digen uçurunu tapışırıp aldı. Oxmuş Khadija xanım özünün ma güllü gidin bizge uçur.
0: Lattı ma?
1: Karan, çıraylıqlığını güllü reçe gittu.
3: Güllü kız.
0: Ya şamsız. Rahmet sizge. Mana
1: mushu kayfiyat mana ha. Dostumuz mushu qıllı xoşallıqlar çümelsanlar boldı. Netijimiz qumuşu. Ve yaman test çıxdınlar ma aşkınlar deydi. Ajda qıldıq ma? Adiljan mən zulap tatıp baş ara çıxdım.
0: Çıxmayım desən ma?
1: Çıxmayım mı de? Şimba aç menin depçi. Ha, Gülcemila xanım çıraylıq mana. Salamlar bilan kelibsiz, rahmat. Yaxşı tutdunglarmı? Ayırdırım yuqur sürətlik yoldan Chujavan chiqish yig'ziga kelganda bek tusa ketibdi. Mavo Chujavan ko'rik qarab mangaldin ya, yig'ir tusaldi deydi Artan Alshira.
0: Bu da rahmat bega uchurunglar, ha.
1: Va tuji shopramatjan. Ha. Ishkimiz uchun chunqur yig'ir salam qildi.
0: Voy, salamet bula.
1: Kucurumunu koymaydıken bu sana aşı. Vatu cunun bir şey bile alalım sizlerine aşı.
0: Telleriniz salamet olsun.
1: Hani yine Abdurrahim efendimle avazı kucuru ya.
2: Kuruyuz, yedir ötürt, rehmet çöpür dostlar yakışına. Yakışın. Abi canını kızlar kızlar. Ona felik olsun.
0: Rahmet.
2: Bar bayram ağınıza, Rözit Ayim ağınıza mübarek olsun.
0: Rahmet.
2: Aile Allah'ı kurkuramak da. Onu da yol kavrayın. Şükürüz, ben taşı,

0: εντάξει, τον πόνο, περίμενε, δεν. Άντρε μου, δεν θα πάμε. Μα ο Πέγγιν και τώρα μου το ρίχνει, βγαίνουμε στο άντρε μου, δεν θα κρυβά τα τζάμπα. Θα το χάσα σε κάτι ζωρικό όπω το θάνατο. Αλλά είναι απάστα με όσο είμαι στο να κάνω.
1: Адрем акамы сызо алдыңғы байрамды күфчурлан бізі фуджы қыпла әвәт меген сізі әш қылып.
2: Онда кеткен бұл шында еңіл өтіп мұнда қарсақ кәге әвчурладын. Чоң көзенеклік қондызай яқшымызыз қаршалымыз дейді.
1: Чоң көзенеклік.
2: Амангүл ханым мұны нәчкім болды зүкамдап, үшчір қып бірәмедем деп үшчір еліп бұп та біз мұ? Бәкім олық іздіргенізіні қып кеттемеді ақамды.
1: Көңіл аймайсыздың ә? Bayram bugün yapıyor ha?
2: Şişen gavca cüdün taraf kumangan yollara bandaydı.
1: Çançın oturuyorlar şunda kravanda da susunu uçuruydum. Doğindi ki susu rahmet.
2: Piyadla kızıl yeşil çırgını işleydiğen kıpkagen bu şunda mı yakışı olu de. Depir uçurun bir şey var mı ya buna? Yöcünge, yöcünge sen şıkanızı yolunuştu, manga yolunuştu. Nimifan korosu ya, hatayla yazıp da bu katını. Korosu aldı da. Piyadla yoluk kegen de bir maşına, yeni bir maşının kendini sokup şu sebepte maşınla asla ötüdü de yöcün kendini sen şıkansızı deydi. Bu piyadla ötüdü de yege kızıl yeşil çırak ışık kiriş türmü de digen de müşerim şunda iş buludu. Piyadla kızıl yeşil çırakını işlediğin kıpkagen bu olsa. İşki maşın sokuşu varsa piyadla bile ne münasuit edem de. Piyadla yol ürümü de demek için ha. Piyadla sızıkı bağırınla UFO'nun korosu moru mor morsi de biz koydum da. Siz avazlıklık yakılın hat ki bombaydı kendisi UFO'nun korosu edeyim de UFO'nun morsi de koydum piyadla sızıkı yok mu ama başında ama şey ödün geydi piyadla sızıkı bu hem birden çırak korun dışına macit yok mesela şunda ama mesela bizden ama idarını aldığım piyadla sızıkı var kızıl yeşil çırak yok işki yedi bağ mesela piyadla sızıkı ki hem misi ki birden ornat kılıp olsa bazı küçük yolluğa bazı manda ötüdüğe yerlige ornat mısın mı piyadla sızıkı diyenden şu bir belge eskertme mesela piyadla sızıkı var ya kegende maşılla hasta yol verip astıltıp mağımız piyadla ötken de yol verip saklap durmuyoruz bu piyadla sızıkı bayanın hem misi ki bir küçük o nimi emez mecburiyet emez.
1: Şuradan yetkize. Bugün hava bek yakşı hınan tonluğum şunda ravan kendiydi susu. Doyundaki susu rahmet. Ete çoğutun tadı yüdükle aramalamdu, işlemdu deyip sorabdu Zülfi. Çokum hem de dijörünü turduğalla buludu. Siz hem de nemiş kanmakçı. Ete ben kımusunu beğenmek çıktım dedi. Evet, kımusunu beğenmek istedim. Sizin kımusu bir yarışınızla çoğutun da duyunun ki hazır münasit yok o size mektep bilen değişip uğurlaştırıp kıgan mı koyduğunuz?
2: Evet de yöyle kılalıgan mı? Unuştuk boğan bolsa çöğün soğuk verip intamazını biri versiz normal uğurlaştırgan bolsa. Bu muğan bolsa çöğün soğudun o koşulak uçturuş kıldı evet bir ki aram intam bir kağı kılındı ya kendi kısırıldı deyip. Sizin onda bu muğan dike evet normal intam bir eleysiz diken ki. Berip çöğün soğuk verip biri verin ulan da.
1: Muhabbetlik ütü, programımızın kolumuzu gelişinizde ümit kılımız ha?
2: Cikan Gavsu, gar baylanma yolları koşuluyordu. Maşallah biraz köyüp, tosluş yok dedi. Meyli yürüyüşün.
1: Şişan Gavcamı, Cudin liniyası da yollaşıyordu. Ravan gel, kıdayı bir an uçuruyor. Sevi, kıl kalısını ötküzüp de avazlık yaptı.
3: Selam, adı Cenab'la, Hamza'ya da, Şuzun'la hayırlı buluşsun. Sonuna sayıdım, selam. Ben o zamanı anlavadığına devamlı kalmayı.
1: Buldum.
2: Rahmet.
1: Yaşı.
2: Yeni uçurladın mavu Çung Yaulu'nun Ravan nimliğin gepo Çung Yaulu. Çung Yaulu'nun Ravan digen nayel. Eka yayını gine alıp ütlüm ha.
1: Sen öyle
2: alayım. Hoş. Şunda olsa bizden nakışçılı bir dem toptan alalım hep.
4: Hey hey. Yavdetine şofurduklar kaydarak yakışına yaktırantlı. Aynı olakın hareket olsun.
2: Rahmet. Mirzat var ki, anladık mı?
5: Anlayın. Yakışı mı? Benim makinenin bir eval vardı, bilgen bir tavuğu bir ipeyim bu. Mazda makine. Şu aldı, çak taraftan bir kıl mağlulukta yolunun sızık sızık olan çet terifinin manası bir kıl avaz çıldığı, şunun okşar. Adaptım olmuş o, normal alet eşine bir kıl sızık, eşine avaz شو هندلوا عالدي

0: Мен немишке кохмай баям кыдыягын өзүн бадым десеңиз адылжан. Мен ашна болдучу. Нечкен так так так мен ташкыр баган шей деп нечкен эрен шимепти. Мен карасам бу аваз ташкыр баган дек ме эмес. Апасам гаунчар тараптан азыраак кылкы ним качыды экен. А бу чакмынчы ел качыды экен. Шу себептен ашна аваз чыкты дедичу. Оңшыл оңшыды аны. Şunun da yeme aşınak bir köz tıpaksanız oğudu. Kandal sebep olsun çoğun bir imutkan apırdı kensizlikin.
1: Maa maşının kendi kitaplı bana yöçüyor mu neyim bu? Bana ayak işi var mı? Ben bu yoldan ezip kaldım de. Kitaplı yaptı ağa inekke. Muş kızık, muş katını var bu. Muş katını işlep çıkır atkan bala. 9 koy 9 modun muşun set 1 milyon pul tepti. Но чангос учуп өт. Нимо?
0: Эр кызык кептер
1: бар. Эр кызык кептер бар. Кейлик чаплы алдыган. Но чангос учуп өт дейдиган. Аны кейиндин маанында каз маңга киши болмаң мен ми юлдун эзип калдым деп эр кылдык макал темсилдуба деп
0: мындай. Уятта кыд мухаббат такыда.
1: Мушуну сетип ошо 9 кой 9 мочандын миллион пул деп каран. Bekçik adam ip hem de muşun çaplap bana da geldi. Hey. Ama körüş dairesi ge dekli kıldığın çaplama misal oldu. Cuma dostlar.
0: Ona da ki neydi ilmi boğan. Bazı adamını ey acep çiz vap mahatinde gidek bir hatlanım kör kağın da sileptik vakitlerde. Ki hem de onu çaplamaya dağın boptu. Hatta sakçılarımızın bunun vazip icra kılı cuma anı aldırıyordu. Eğer pek yoğun tosu boğan bulsa.
1: Küçük maşının pravosu bolsa o 1-200 koy bilen tügeydikken çoğun maşının pravosu de bir monç ziyan deyme pul teki ziyan, vakit teki ziyan başka yol bölüge boğan bolsa o meylete taze süretini aşırıp hot yötkeydiğen türgeke genç çıktı o şey turvaldı bez taksiyeçili işçimde sıkıp acayip nukuvvet kim kilidi o da biz imamcan bana İntam yol bilgisi çoğu avtomobil toktuş meni kılındı kanalı balı. Mesela bu şu olan bayı intam yolu da mı? Fütülliğini avtomobil toktuş konmaydı, süretini aşırıp eydeş konmaydı, fütün aşırı eski etmeli nait köp. Şu an bunda intam alıdığan, çöğün sonra intam alıdığan yol bilgileri kalayım kan maşın toktu olmaylı. İntamın ravallık, bir hatarlık için insanlar da bulsan katli avtomobil toktuş konmaydı dostlar.
0: 90 тигисе деп чап болгаланым көйгө мана дедим.
1: 90 тигисе.
0: Акан бойтак.
1: Акан бойтак. 90 тигисе. Я ачан бойтак 90 алысе деп мындай. Ар кыл кеп болду.
0: Эй, шо мо үлгөдөң зайын каспири бер шишлага.
1: Ош, айбини учурып аке, ма машиндан шопер иш кылып сапа деген нерсе каттил жокке, э? Yolunu pütülle egellep tosu bilip hiç kimde ötküzmey, he? Hıyalı kırıp çıkmay, lınşıyıp mısıldap durdu, he? Şunçu maşını kendi tizilip peydü durup gitti ok. Laba vursak mı karı yok, he? Kolu kıpan mı ki onun, he? O da kımmay, sel anlık bir edemsin man edem bulaylı, he? Esleye demeydi gen, pekat çidiyemmay mesela devatmay mı gepne, he? Laba vursun set karı alayıp kuşu atak ötküz koygan dek. Yüzünün kıkını görünmeydi edemge, he? Laba ayıp koydu ki, he? He, kovam iken ben dalıydı kan. Nimde bir yolum tuşu vardı da, he? De bu şuraya laptı bana. Ey bi. Ma lişe maşında kayısı koru bu, korunun yolu mu nimeye kırdığa yol? Bir yol mu ya bu, lişe şin A, F, R, bu çilin sen. 25703 diye lişe maşına.
0: Korunun yıkzok şeyde, akeyinin bir maşın kaptı.
1: Dur gel ki, işte şu pırlıva çat. Yokça, yolak yemek.
0: Tak dervazın Allah tahtı koydu galiba teke. Kaplan nerede cürdüğün kaplan?
2: Kondize adılcım ben talanla. Ben çıkıp oğundum birin talanmasıyla apır apır mı? Seyda'dan çıkıp kavandım işte mi? Üzem ben sen çıkanızın mağazıkanızı mı edip çıktım?
0: Üzem.
1: Rahmet rahmet.
0: Benim kırgan emgek. Ey
1: uyga apır baş ballağa. Yüçünle apır tilip emem. Statlıgı diyivasın kıra.
0: Ha, et ögün tukallarınız ki, kılak yerindaşlarınız kile şulağa.
1: Başkımız versiniz talışıp bir et. Birbirimizle talışıp yine.
0: Hemen talışmayı.
1: Koğumla kallığımızı buruşup. Şöpür dostlar, maşının şarkı buzul dağıcağın abi bu dostumuzdan daydı.
0: Maşının şarkı buzulğan şeydi o, digen meseletini köstetti ya. Yine uçurladın.

0: vaqani bir do'stlar deb o'rtoqlashay deb gap qilishim bayramlar kelyapti shu yuqori suratga tosh yo'lni manganda chuqur orliqni tashlab kang saqlashni unutib qolmaylik do'stlar suratni tizginlab oshirib aytmay o'lcham bo'yicha mangayli hammamizga xotirjamlik bexatarlik yar bo'lsin deb uchur yo'llabdi do'stlar.
1: Yaxshi gapa, shunday yaxshi eskartni berib.
0: Rahmat obligim apandi.
1: Hamda balkim bugundan boshlab yo'lga chiqib bo'lgan do'stlar bo'lishi mumkin va yoki atadan boshlabmi shu oldimizdagi 5 kunlik dam olishda, yuqori sathga yo'lni to'lab urg'itganlarning uylariga, cho'nglarning uylariga chuqur borasizlar. Mushu jarayonda bexatar manga yo'l do'stlar, eng yaqin yo'l. Bexatar manglay, sur'atni oshirmaylik. 5-10 minutning ishib kelsa, yarim soat, 1 soatning oldigini ishi. Shuna bexatarlik diqqat qilaylik, sur'atni oshirmaylik. Charchab avtomobil haydamaylik. Bu bizning eng samimiy tavsiyamiz. Xotan shahri Navag' yo'llari ravon deydi Ablat Xotan taksi.
0: Cho'ng mashina deydiganlar bir taklif bersam, ba'zi cho'ng mashina haydaydiganlar, mashina deganda shoferlar shahar ichida cho'nglar ba basmagan bo'lsanglar Bayan maşınam bir cüp arayal çıkıp dike kolada 4-5 aylık boğan balısı bakke çoğun maşının maşına minin kışımı gelip çoğun labanı bir baskan de maşının deri izini çürüp koyaklık de şunda oğandık o balı bek kokup gitti çöğüçüp yıkılıp gitti balının atanısı bek açıklıp gitti bunda iş minin aldığımdan tolu ötti amal bat şu laba basmağın bozsan la deydi o doğru abi maşında etraptı mesela aşı etrafta ya kanda adamlı var, yürekli aciz, ya yürekli mesele var, küçük buvak anasında. Her kıl adamla buluşum ki siz bilmeyiz. Bunda çekinalı oğan çağda adam çöçüp gidip, yürekli kapıdan çıkıyordu dediğim bir gep attı o. Hoş tavuk kaldı, aşı yok kaldı. Sebep çok kaldı.
1: Bez hayali mi oturdu, normal adam mı? Bezde aşına çöçüp gidiyordu. Şu anda bek aldırıp bunda set lam na etbek çoğ avazda basadıken yol uçuri 5-nji otturning aldi qo'shliniyada ravon deydi sahar bulbuli mashinning aynikiga qachaplı bolsa odamning bek o'qib baqisga ketidiga o'qiyma deb qil qalma deb ha shu nuqtadan to'g'ri ko'maymiz do'stlar ba'zanlar ras o'qiydi diqqat yechiladi undan ba'zan rasmdan chaplab oldi odamni dehtin tatqidaklama
0: Anak olsa, ben de kuyay, koyularını yakışı bağlayıp, yol boylarını koyuvetmenle, obda izi bulunlu bir hatar etmenle, bu musa koyunu koklap kalıdıken sile. Katına sakçılarımız bildi, avar kılıp ulunumu kokultu, be, koyu kaçırken sile koklaydıken sile, müşahir koyu koklap, yurduğa iş yok kalmışsın. koyu satkalı, koyu ağalı, emmanlı çın bağlayıp, çın besip, bir hatar katnaş muhitli dikkat kılıp, Bir hatar öyge apıranla, deyip Ertan Elişir bir eskert işine verip de.
1: Aldın gili Muşayak'taki nurgun videoların köygen tıkka
0: edemişsin. Koy kola be. Burası. Maşayarçı bu koydukenin kızık neyse o aşı kalırsak kegeliye gücüreydi. Şu a koyunu koklayayım deyip hadisi yüz verip kalsa. Çatak şunu ipman kandı. Bek bir hatarlı ki dikkat kılıp dostlar. Bunda bana öyle.
1: Maşu ağamçı yeşini bilem ne mi aşı koy ya? Çin bağlap koyğan
0: yeri. Bilmeydi aş igisinin panqaylıq aş, igisinin panqaylıq koy.
1: Ondan bağlamağanın işime. Çişi ba maqtaydı, çişi yok qaqşaydı. Ayko yayı maqal təmsilləri. Gündüm işte bir aşkidin bəkirləb qoyulay sizlərgə.
0: Tarixnin gündüm yanı
1: idilər. Alay alay. Beş adam,
2: bir kişi varsam beş adam, aşağıda təsit oran, adamı kişinin ağırtıp, çıxanayla yetkəyərəm. Veriyle başını çıkıyla sen sopunu çıkıyla kendi onu çıba okullarında mesela gitmen aldı o. Sonra sen eskisi dostlar bulursun. Dikkat kılanla. Sırt adam mesela 5 adam bakmayla belli ki çıkar olsun.
0: Şu adam sana artık kesilem çoğu eşki gibi bilip çıkın la. Bombaydı deb ammanlı cuma taksici dostlarımız.
1: Red kılıç yok o konular.
0: Evliliğe üçlü bombaydı oy bu taksi bek saklayıp gettik. Andak mandak deyip şunu oğlu siz alırsız ya babdıla deyip. Yeger göm bir üstüdü ya siz üstüsüz ya siz ki başkalar üstüdü bir adısız bir kası. Sen mi şunda iyi deyip töyle misin deyip o atıldığın gibi.
1: Мәсүлият таң арылды. Мәсүлият үстіңізге ілішкі тоғыр ке қалды аштақ сүйші өпірі.
0: Аштақ жауап

0: çıktı deydi buna. İşte cevap yerle çıkıp da hazır aşında mekus aşında adam artık ne kılıp aldamcılar çıkıp da şunda şekilde ne kıldığını deydi. Buldum. Baykağaman paş kılanlar dostlar. Kumay oraları baykağaman paş kılanlar.
1: Şurladın cavlan. Mavcur.
2: 472 yol kerema sayıyorum. Cenab-ı Şimal yolları koşuluşlarım
1: adısına. Bolu rahmet. Yine ana xosa men da quyay deb ha yaxshi bo'ldi. Qaysarjon uchirini topshirib oldik ha Qaysarjon. Shinjon cho tungan bo'lib mandaq o'zlar ilibapti qarang mana. Machaplaqni. 174 ning chaplig'i debdi. O'zlar ilib olgan ekan ha. Chunki maranglar o'xshamaydi ku.
0: Nima basmachilik deydi. Birma basmo nima üstiga Vuling Hongwangning logosi, ostiga FM 1074. Siz bu amraqlıqınız nəyət yaxşı. Ma sizin markla ailəşiniz nəyət iğir xatarlıq marka hüquq bək. Xilaflıq yutubsuz cümə. Əgər Şincan Radio Televiziya Stansı muşu bilən Vulin Xunguan şirkəti sizin əz qısı vəşi əz ulu kitsiz.
1: Hazır mı şikiyə birləşkəndək bir
0: logosu Vulin Xunguan'ın logosu ki ostıqı FM 1074 Şincan Çoğutunga yiqan bodu.
1: Onun astığı o ilançılık, kaysa ilançılıkının ismi ki. Longchan kutsi Koşliniye'de Ravan, Dabaza taraflan ve hazırca Ravan daydı. Abi de onun uçuru. Mehmetcan Turtaksi ya, buldu. Köyde kuş kılıp katlarını ya. Turgun efendim.
2: Merhaba, tutup reyatası mesela sanlar güzel basın, aklı beynasın, yolcu basın, aklı beynasın, katlaşıldı yedi. Milli ırk adet kısmına yolun üstürtü güneşi doktorlu ayaklarla yendi çıkanı gönül ki yolun üstürtü güneşi doktorlu ayaklarla bek erir. Ma meşk ayrı meşk dedi valla mı tüm kersana girip doktorlu mezanı. Kesli meşk adem alacak alamayını çıkın seçilemeyiniz. Azak ütük yetse kereyde aç çolaydı ayaklarla yüzük diye.
1: Şönük ha. Kaplan.
3: Kamizin kumza yaşıyorum. Mağabı mağasın zaman şu vakitten. Kamizin adı ben mağabı kalkındım birinin sordu.
1: Rahmet, rahmet, kaplan, rahmet. Buldu hem yolu uçur birine ha, kaplan bulam da rahmet. Tegil buldu köylünüzge.
0: Çapa saldık.
1: Yücünge yolları şunda ravan edu Abdu Medine'nin uçuru. Yine maşı hoşumur tarafta maşallah sel. Bel köp kedigen uçurunu tapşırıp aldık.
0: Dostlar, dostlar, bir nakşılam da.
1: Şinakli.
0: Köngül aramanlar Hazreti Ali Muhammed Tursun'un ki gül var mı? Gül var mı yok mu?
1: Allah bakalı zadı var mı yok?
0: Diyen aslında. Huzur Allah'a sığınma
1: zaman. Gül var mı? Gül var mı?

0: Gül bazarı kandaki bu ne bilmedim kızı aça. Lekin bulak bazarda adam çaktı.
1: Ha o inek. Bugün biz erle ulak bazarda sizler. Biz ma hanım kızlar mı gül bazarlarda atanlar mı? Şap şur hallarda yürümüz hem de.
0: Adilce yaşımı körülüp nuru yukarı sürekli yoluğa maçlılarının sağına ve yürüyüşüge çak koygan haber yoktu. Yok, yok haber yok.
1: Normal, normal. Normal. Ma bir dostumuz körülüp bağmak için yoluna ekbalı kandak. Hazırca yoluna ekbalı yakşı. Hmm. Katınaşından tosulduğun alıkı yukarı vaxta MS'de hem de hazır. He? Hmm. Hazır men basınız, paytapsız, balır bir basınız. Bir ilan alayla.
2: Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesine selindiğin kök kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle hissettiriyordu. Binanın ağırlıkken, gün nuru yakışıyordu, amevi kölüme küçük, paydalı çıkıp olduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numaralık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgusunun öyle hissettiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın seçiş icazet numarı 202-465-01-02-00-125.
3: Davay ustam, nallarınız ecep sınıyıp şıp da.
4: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: Ha?
3: Memu bay berket unu işletip pişirgan pişiriklan ağantem, neyini hızdın malay?
4: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket ununu işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
5: Anla vatkınınla, yollarınızda biz hemra programımızı.
1: Kani, devamlı dostlarının yol uçurlarını yet gözümüzde. Yücünge itirap yollar aban digen uçurunu tapşırıp aldık. Yani en yeni uçurladın, aksudu maşineyi deyme, deydi. Ha, buldu, rahmet.
0: Şantan can yollarda maşin bekket deydi.
1: Faruk.
6: Acetme muhtar şeydir.
0: Vaptikanın zamsı.
1: Adılcan, meyle bir meyle, deydi o, ben sizlemiş buldum. Yeni uçurladın. Dostlar, yol uçurlarını yığılıp, yığılıp bəsanla. Biz mislək, en yığın uçurladığını getkizmiz bana. Qapqarı yıpırmaqmış, gülnün, ot çöpnün gibi olsa, muşu adam payda bulut, deyş qılıp, anla ilə.
6: Yaşımlar, yaşıklar. Mayen, donluğur 65-ci başlayan o şotır mektəbinin aldıdın, ötkəndə də qılanla, qoğuşu valla. Mektəbdən çıxı, ayaqdan yaptı, çıxı,
0: Bulda.
6: Bir sağ ol dedim amma.
0: Doğru.
1: Gülbam o qar yopurmaq. Mişmiş qar yopurmaqdan sorsanlar buldu Gülbam deyib.
0: Muqaddar. Muqaddar.
1: Muqaddar kəsmi.
0: İkinci qol yük maşınının gazını nüfus qaldığı qorun nədimə Ürümçinin midon tərəfdə bar deyib. Qalıb
1: ikinci qol yük maşını.
0: Aşu. Jilyan jansa Aşu idarede kılıbatılmış pet teknik nazaretçilik idaresi de. Aşu arşan yolu 33. numara resmiyetini elip şuya basınız. Şuya da kılıbdu.
1: Siz Doğan'a Vinçuan Şilu Sanşı-Sanxau deyip Doğan'a kıpik mi? İşte basınız. Çentangcan yollarda maşin köpke, Çiğcan yor tarafta maşinla köplekin pek alay tosuluş yok deydi. Rahmet Abudu'nun uçuruyu. Mr. Nıgmet. Mr. Nıgmet. Oyo, mana aş belgiçe çıkırıptı ama aptıma bulunan tonlu gidi ne? Taz yakışıkım aptı da.
0: Vallahi ne şu tonluktan çıkırıp mağmayla cuma bekaterlik dostlar. Yine o kadar mesker tışkılayla her gizmiş uya bir ek su sayat ki seferk manganda. Cim terbiyeni kılıp, cim ultuğuz mağmayla tonluktan çıkırıp mağmayla püşayman kısanla oranı gelmeydi vakti gelse. Şavukhinin uçuru adılcam bende gül mü yok, hutum mu yok? Yağız bayram dişleydiğim buldum.
1: Bundan
0: mı yakışıktı?
1: Gıyırıp bu koptuk bu bala. Kaşkar şehir işkinci kalık doktorhanı aldıdaki yolla Koşliniye'den maşin köp tosuluşu yok dedi. Abdurrahim can.
0: Maşını sırtı bütün alet kanunluk renk özgür.

0: ئەتىش قەغىزى بار. قاتناش ۋەقەسى بولۇپ قېلىپ قەغەزمۇ يىتىلىپ كەتسە خاتالىق قارشى تەرەپنىڭ بولسا بۇنى قارشى تەرەپ سۇغۇرتىسى تۆلەپ بېرەمدۇ؟ ئەلۋەتتە. ئۇمۇ بىر ھەمدە ئەنگىلىنغان رەڭ ئۆزگەرتكەن تۈرگە كىرىدۇ ئېتىراپ قىلغانلىق. شۇڭا ھەمدە چىقىڭ بولسا سۇغۇرتىدىن شۇنىمۇ تۆلەيدۇ ئەمەسما؟ يەنە بىر سورايتىلى ھە بىزە ماڭا مونى تۆلەمسىلەر دەپ.
1: ئۇنىمۇ شۇ نەچچە بۆلەك
0: جەلسە قىلدۇ ئۇنى جەلسە قىلدۇ ئۇنىمۇ سىرغا ئوخشاش نەرسە تۇرسا ئۇمۇ مەن بىر مۇقىملىتەيە سوراپ ھە
1: قېنى ئاڭغىچە ماڭا بۇ قۇملۇق شەخسادىسىنىڭ ئۇچۇرىنى ئالايلى.
2: Hazır mısın arkadaşlar? Ben maşinimde bir teyzem ki bana avadını altıyorlar. Bayram olarak mübarek olsun. Ben bunlarla sınaklar, rezilaklar alsam. Barı karımla dosyamaya.
1: Buldu rahmet. Kumluk şahsadisi. Bu maşininiz FM1074 numar tahtısı.
0: Özünüzün maşinisi. Bu ya siz tatip etken mi tığaz? Eğer siz ne olsa bu maşininiz çıkılıp bir, iki günde bir numar taktisi kilidi bizge. Şu anlığı çıla evet de okutmayı siz ne dostun siz?
1: Sizin köye geldi ya da şıkı tatma evet de bizge. Kızık kallı ki dostlar bu sen. Ay gitme ayalı bu muğam bilen muhabbeti badu deyip de 10. balayı arılış gittiler de. Benim başımda ötken adlıcan tövülmeydi o deydi.
0: Hoşta ama?
1: Bu ilgi morunumun netçi bülek büldüken o 11-19 dek bir bülekler bülüdük ya. Bütün hem Bütün emirini tölemeydik ya. Aşı buzulgan kısmını töleydik ya. Ötken işte bir düşünüşümüzde. Yani bir tekim inni kılıp egele bakayla. Fıçırladığın kapkarı yıpırmak.
2: Ya kunduzay mende cüzde gül yok. Lekin gülün uruğu toşak. Falsı ol derme.
0: Ya biz zor mu?
2: Ocağın uruğu değilsiz. Gülün uruğu değilsiz.
0: Hazırtılı soradı.
2: Bak, vuruktum mesela karış kılınız.
1: Ha, yaxşı.
0: Hazırtılı soradı.
1: Yani uçurladın. Bodek van yiyorcu. Neyim de yedikansız bodek van yiyorcu. Öğütkülük bir nesi ağaç geldi deyip yizipli hatalı ev ettiniz de bizge. Rabia Mehmet'imiz.
3: Kolam Rabia'yı tuttuk. Adıcan oğlan kumduz arkadan. Şükürden Allah'a kaydan kaderlerine Allah'a merhaba. Hem Allah'a hizmet alın. Ustağlık olsun ballarım.
1: Rahmet.
3: Anda bugün şu aynalara ertesi ki her tanlara mübarek olsun. Sal kuram. Hepsi ötülü çoğlan. Ümit kılmayanın Rabia'mdan.
1: Buldu Rabia'mda rahmet. Sizgin mübarek olsun. Biz mi sizge amrak? Mən soku etkeni mən tölep begen. Dabdım o imamcan. Telefonu ulamdık ya. Yani uçurladın.
0: Karıştırıp da mesuliyet boz töleydi deydi.
1: Bütün kısmını tölemdi o. Ya şu bölek mi tölemdi o?
0: Özünün maşinesini özü uruvasa tölemeydi o. Karıştırıp da mesuliyet bozsa tölep yurdu morunumu deydi o. Onda olsa şu karıştırıp da bozsa özünün mesuliyeti karıştır, özünün maşinesi, mesela benim maşinamını kunduzadem sürkep koydu. Benim maşinamdan mordu, cijilandı da, jitildemdi.
1: Ben, siz bir
0: tölep verin. Olsa, kunduzademden suğurtisi, benim maşinamdan morsunu tölep verdik.
1: Lekin sizden suğurtunuz?
0: Özümden suğurtusu, özüm, mesela...
1: Yakından suğurtan bana tölemeydi.
0: Meslenge, ufaca o da desem falan da, mesela ben koydum maşinamını. Birisi cici ütüp ketti. Ben tapamadım onu şimdi ama. Üzemden soğurtusu da aslı sır bolsa, üzemden soğurtusu da manguzup durup sırlı basan buludu. Ananı buldu. Lekin, üzemden soğurtusu da durup, morum ne tölep be, dese onu tölmeydik.

0: Qani davomliq yo'lovchilardan paylanaylik do'stlar. Ye, Qunzay singlim, nima deydigansiz? Hozir gulning g'imi yo'q, hozir gulning g'imi yo'q. Qo'yning g'imi hozir deydi Abdulajon opa, nima? Yaxshi bo'pti. Ya'ni uchurlardan men qo'shildimmi degan Abdulaz opandim qo'shildingiz. Voy siz xil bo'pti-ka qo'shilib qo'ygansiz, siz xil uchurlan berib bo'pti-ka siz qo'shildingiz, ba uchuringiz ko'dik, ha? Samat opandim.
1: Sırla ama şimdi onun için kayar yakın olsa şiyen sırla pırdemesine kavayı yiyecekme demesine.
0: Hmm. Buldu.
2: Reyhan Gül'ün Julius'u mu?
0: Hmm. Samet hep en yak bu nazarı anladık. Bekledik mi ne uçuray?
3: Sırmıyız hepiz tut. Yaksın oraya sesler. Ne çapçalın mı? Moğol Trey Barkonluk'u davan yol içi kama da. Moğol Trey Baray diyeyim.
2: Çapçaldın Mongol köreğe?
0: Şey deydi. Köreğe?
3: Sırmıyız hepiz tut. Yaksın oraya sesler. Ne çapçaldın mı? Moğol Trey Barkonluk'u davan yol içi kama da.
2: Çapçaldın Mongol köreğe bir toptağa soru yüteye.
0: Saklanan da olsa. Yani uçurladın. Şu çağda mesuliyet mendit değil. Lakin bu işen tül mügen. Haa. Mukumlaş diye bayam dosturumuzu digen de gelce mi? Ekval. İtibak yürüye de bazadın. Mavuvay modası atırıp kumanganda maşalla bek küpteydi şu kranın uçuru. Yine doğumlu uçurladın. Haa. Mavu. İtibak yürüye herhalde buludu. Tüven üçgen liniyede maşalla biraz küpteydi. Haa. Küzenekiniz yutur koydunuz mu? Küzenekiniz yok mu? Demiş hemmesi yakış görüp bu küzenek pek çıraylık gedip. Kimden köz çıp iyi aldı ki? Şu iyi yaptı karan. Yani uçurladın. Ma öktabrının aldığı yolla bek ravan yenizi go. Pifanın aldığı yolla şunda ravan dedi. Bulbul khan edimiz. Bulur rahmet. Kaşkar köklem. Pifada adam bekçik, maşin bekçik şu pırdusla. Amal ben maşin bilen kemanla dedi. Ha? Mehmet Bey.
4: Kastra iki boşanın telefren bu ya ki boşanın telefrenle yakışık uçuk telefren bu kastra.
0: Yemişim hep de.
2: Bu ne mi ne?
0: Kastra iki boşanın telefren bu.
4: Kastra iki boşanın telefren bu ya ki boşanın telefrenle yakışık uçuk telefren bu kastra.
2: Hazır biz şu soğurt şirketinin kadimi bile alakalışıp sorsak soğurt şirketinin kadimi tölep birdu dedi. Şunun kırgında soğurt şirketi tölep birdi ki. Hmm. Eğer soğurt şirketinin kadimi biz tölemeyimiz karşı taraf üz kanda akılız meyli digen bolsa tölemeyen bulattı. Bu kız tölemeyiz digini kırgında soğurt şirketi tölemeydi ki. Gep neyini bırakettim uç kuyup remdok buldu mu?
0: Hmm. Töyledik ya dostlar, mesela karıştırıp töyledik yürüdük ya, mesela şiki maşında boğan vakada sürkülüş bulsa. Lekin özümüzün sokulgan ekval bulsa, özümüz sürüvetken ekvallar bulsa, özümüzükün özümüzge töyledik ya. Çünkü bu da. Tağ da içilmeydi uyu.
2: Hazır mı bu? Ne mi? Kaysanlı sorudan bekledik ben. Çapçal bilen Mongol kireki bardağın bir davan yolu var diye çılgamadı. O yol kıran. Yiyi çavukunluğu kaymak çönçen kaytonla uçur yolu yaptı. Urgan Trap hazır planı da 5. ayının 30'ından kiyin. Yine kemese 5. ayının 30'ından kiyin çınışı huyfu. Çiğ yeşin kaytondaydı.
0: Havaraya karap.
2: Havaraya karap, pesilge karap durup açımız 5. ayının 30'dan ken. Açımız hazır kartazlaş baskıcı da, yollarını asıraş remut kılış baskıcı da.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиостын бейбасты аңылтылып атқан Жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Қош қадырлық достар, программызына дегші далмыш өтуді аңлабатқыныңла.
2: Жолдырыңызда біз әмра программысы.
1: Бұл программы не?
2: Ақмарбайт ұнзатын қолап келіп атқан істемалшылағы менеттарлық белдіріш. Істемалшыланың сағламлық үшін тұрышы отқан Ақмарбайт зауыты алайды тіліп қылды.
1: Yeni bu programımız ne?
2: Şiltip bakkallanan emmiz makta. Be dost buradarlar birbirisi girdim deydi. Kucunla deydi ya. Ha,
1: kucunla.
2: He de başına deydi gamana. Fokı abdolları alay talep kıldı.
1: Yeni bu programımız ne?
2: Radyo aldı dike. Doyin aldı dike. Shipping hall aldı dike. Vişin aldı dike dostlarımız talep kıldı.
1: Doğrusu dostlarımız. Kağınınla hem de. O abdol kucumak çoğsanlı Fokı'nı kucunla dedi o. Ma bu sepergi çıkıştım buran. Maşınlarını boyan kılıyıp şuna mı? Tekşürtüp, yel pellini vurup Ançı mınçı böyle
2: doğru.
1: Boyanını kılıvitip bir hatar boğanda uzanla işençi bilen maynılık kaçılap yolu çıkışanlarını tavsiye kılımız.
2: Şimdi
1: belen buldu mu? Cıkkak kızmalısın mı? Hem de mavo yeşil energilik, yeni energilik yaptım obullar mı? Geçe hiç tokunu obdan kaçılıp, ya ki maşının yolu çıkıştın bunun aşağı tokulanı obdan kaçılıp, seferge çıkkaysalar diye ümitli biz. Niye mi dediğinden de bayram mezgilde yukur süreli taş yolunun katnaş besimine ait yukuri.
2: Doğru.
1: Abdumobul bek göp.
2: Tosulup durup kalsın.
1: Tosulup durup kaldıgan. İşler bop kalsa tok yetişmeyi kalıdı o. Enin kendin mavo mangan takdırdım hem de. Yukur süreli taş yolunun hemisi de asasen Çoğunluyan canlılar bağ. Bizden ensereydiğimiz navadelik bir yerip ücret cikup gitip kalsa sizge okşayışı dokutu gip gitip kalacak. Likin hem de yeterlik de hem de o. O da ki nimo sahne çekilik. Bir fuğu uçuydu mu bir cikup kesi cikirme değil mesela. Şimdi ama gürdü başına 300 bin maşının içinden Göplü bir kelgan bolsa, döktü geydi kaldı. Ücret döktü de.
2: Sildek öyleydi kallam, çıkıp kaldı da. Aldın ki, mulazmet urnu verip, tok kaçılayım. Mə degen planı ki, kamanlalı.
1: Doğru. Şunu ona yeni bir sigi verip kaçılayı da, boş, tokunlu uçup kip, yetmey.
2: Yoldu kamanlalı.
1: Yoldu kılıp, şunu ona ayağını, dekkanını verip, muy biletim mən, muş bir mini, he? Vay, mən onmaylı desem, oğun kip getti. He? Tokun cağlap çıktı sen, pankı yip yüdün.
2: Kaldı mı ha?
1: Şunu oğlan bana adı kılıp.
3: Kotuldu mı kine? Kotuldu mı kine?
2: Bayram bayram bu ketmesin.
1: Bayram bayram bu kitap şunu oğlan. Bir çıra bayram şunu oğlan. Mayta atışıp oturup etsi ki şunu oğlan. Kotunuz atırıp ki siz mi atırıp ki karap. Oy ballarım elanlat. Eva demez.
2: Nem kıyıp dediniz, pan kıyıp dediniz.
1: He, atırıp ki.
2: Anda yürüş konmaydı.
1: Manda iş kep çıkıdı. Şuna Müşnuktağı alaydı, dikkat kıyam bolsanla diye ümitti biz. Müşnuktağı bir alaydı, dikkat kıyam bolsan.
2: Şunda.
1: Bilen gep buldu mu ya?
2: Şunda bilen, çavak çağırdakla gep buldu ya. Adılcan'a çavak.

0: Uy, kaç kettin? Paşadan bir sıkırıp.
1: Paşamız, o yüzden kumuta. Bayan dedi mi kumuta tutup biz kumuta, kumuta. Tutup kumuta ne?
0: Kurt fiyemizdi.
1: Kurt, talkan.

0: Ondan sonra dostlarının uçurduğuna karar bakayla he.
1: Çınaklayla Mr. A'nın avazı uçurdu bak ya anlısak.
2: Abici kunduza.
1: Bir şey bak ya.
2: Görüyoruz ya tek abici kunduza yolu kalır ya. Ben dayanma şimdiden işeyim aldığı işkeyle ne yapayım. Hazır bana dayan. Kutun kapsanı aldı hareket düşerim. Dayan dönü okunda kutun saksı. Koyturup koyturup ben de tüzgünler. Yerden salık yola düşme, yüzünde ilan oldu, ökegen kestim, onunla kapsak koydum. Dağdan taraf bir kira ekilana, taksi şokolada, dişeti, dövete ekilana dedim, sırıydım.
1: Şey oldu mu, şey oldu? Tuzluk mu? Abici,
2: bunda da en ki yeni bir gel, şuna şiirini aldı beni, bir şey elde kim aldı, mavi, dağdan yüzünde ilan oldu, nasıl yanımda.
1: Başıncık, ha, bugün hem de mat dağdan taraf, pevkuladı. Başıncık gene. Хуанхы yolları çünda Ravan деген учурун тапшырып алдык. Яна Гулжа поезд станция алдыдын мабу алдыдыки Шинжаң yolları. Кошлуңда Ravan деди Калымжан. Тугурма мабу yolнун исми Фандо деген достумуз.
3: Фандованлар ясы келе яштыгынма мабу Үрүмчүдүн корлугу манга юнистке албия тонолду кылыш катамды кватмамды.
1: Бу баян биз чөндүрүштүн бурун келген учур экен тукка.

0: Sergek deb hani kendi yol yürüyüşü olan tavsiye aklımız bayram mezgilde yolunu bir hatar vesip mangaysıyla hoşallık yar bozun dostlarımız bir hatarlık alay dikkat kılayla. Hem de yeni bir mühim eskerteş dostlarımız aldınki katımlık 5. ay bayramda yoluk yüzbegen mesela bulup mu yukur süretlik taş yol. Bulup mu ürümçü lopnur yukur süretlik taş yolda nek mu şu işkin nispeten kungan katnasakçı oruları acayip vakti da muşunda işka zerbi vede terbiye kıldı. Yeni kayısı iştigende ciddi abdumobil yolunu igellep yürüyüş. Uzanla köydonla turlar köydonla boğay mesela. Muşu ürümçelik kungan idarisi olan bay çoğun atırat. Muşu ürümçü lopnur yukur süretlik taş yolda. Aldın kıttın bayramdan birinci günü 5. ay bayramda. Katnaşı naayt besik bol diye. Şunda ko. Hatta mı şu 3-20 saatlik yolunu 6-7 saat besip korulu bardıgan. Şunda ahval. Nibek bayram mezgilde bütün sayatki mangal maşınla köp boğallıktın bu yolunu besim işip gitti.
1: Doğru.
0: Şunda ahval da. Bazı bir boleklerde maşından sürekli astılaydı ya ki vaktik turup kaldıgan yürüyüş boğuşu. Manda ahval 101'de. Ciddi iliş kitip ya titip kitip. Sel karaplı şapı da ciddi ahvalda kabul duruş yolu çıkıp lan aşı koyun dek menip aşı aldıga. Bire kilometre menip olup arlak şapı da kısılayıp. Yeni bir deyem de ki yeni turup kası yeni şakı da çıkıp mangan manda maşılla ba. Muş maşıllanın hemini vurunca yeni uçkuşsuz ayırıp lan da sürette atı. Hemisi ki cermanı kuvvet. 9 numarıdım vaş vaş vaş vaş. Hemisi ki nek meydanda aldı talep tılla tosup. Çünkü hem de Urinci Night inik çıktı da jıraktın kökü oldu kim çıkıp mandı. Şunu ama
1: doğru.
0: Kim ücret mi vardı kim ücret bu mayoluk mi vardı İgiz Osman'da Urinci neç kilometrede bir de leylep küzdüp duğandıkken iniklam çıktı ki. Ben o numaranızdan dağıtıp. Aldırdı ki sakçılarak Tosplu'nun nek meydanında bunu ispatını köstüplü numaranızdan dağıtıyordu. Şuna aldırmay manaylı küzdüş aparatları ba, Urinci ile ba. Şuna katnaş kaydısı ki rayıkı bir kadar manaylı dostlar.
1: Yakışı ızgırtmına buldu.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Апиталының 6.0 пилос нұсқысы торығы шықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8.20-да Сұлу Шытин Апиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Саат 9.20-да Сұлу Шытин Апиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке сәпәр әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki ijodiyat hamrayingiz, AI yiziqchilik yordamchingiz, ilhamingizni urg'utadi.
2: Saat 12.30'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki pul tijay hamrayingiz, juglama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tijaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
3: Saat 14'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki turmush hamrayingiz, Sulu Shooting Sodi shahridan Shinjangning o'zgich sovg'ilarini xohlagan chaqda sotib olasiz.
2: Saat 16'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyumuz bo'lsa, Sulu Shooting Aptitali yordam berdi.
3: Saat 17.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki mazilik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
5: Saat 20.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
6: Saat 22.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki tanarka hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib egishib chiniqsiz.
0: Sulu Shooting Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurining
7: Yağaq, badam, ürük meğize, nukut qatarlıqlarını işlengen devletinin işlep çıkırış kəşfiyyat patiyat hukukuya erişken Arman kuvvet talqını kuvvetlik naştılıq. Kuvvet toluqlaydısınız, Arman kuvvet talqını işçin. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman kuvvet talqını. Patiyat numarı ZL 2021 11 3047 6.
0: Tianjin rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar sotiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmonsariyi Tianjin 1-chi nomerli turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1-chi nomerli turalg'usining uy sotish qiziq liniyasi 0991 556 99 99. Shinjang Yuhal Uyjay Chaklik Şirketinin yeni uyunu aldan setiş icazet nomeri 202-465-0102-00-125.
8: Hoş geldiniz dostlar programımız daha nüşadı da. Allah vatkınıqla yollarınızda biz emre. Bu programını...
9: Ahmer Vahit 10 yağ gürüş açıq solarını bazağı sağan Ahmer Vahit Zavuti alayı tələb qıldı.
8: Şildi vatkalla maqtab bir-birisiki təvisiya qılışı vatka yaxşı aptol Foka aptolay programımızını alayı da tələb qıldı.
9: Naqşladın hazırlandıq, muyum yol uçurlardın bayramlıq mavuyu, kursuratlık yolu çıqqan çağıdı nimelə diqqət qılış kerekliği

0: Hatuş pamır yolları ravan deydi o. Longchang kots qoşliniye ravan ken deydi o.
1: Yaşı. Maybas çüdü davatkan netinçe sıla karap yakınlar. Biz aldık günü yetküzgen. Törtünçe sıla dep. Altıncı ayının törtüncü günü dep yetküzgen. Ma doyundum bir dostumuz 95. numurluk mayını koymak istedim dostlar. Kaç pul boğandı dep diken. Kaç pul mu etken lık may koydum deken. Tıkratkan yaptım önce ma.
0: Ben bir kalı öte ya.
1: Haa. Lekin amana koysuz o kaç pul bozsa. Koyayı bir ayma o. Doyundu kemiş sualını sorgan dostumuz. Maşın diyen cek aşı may kaçılaş orunu da. Şundak boğan şıka aşı mayak öttük kaçıldık telefonda lan pul öte olduk yandık. Şuna dikkat kımaya kaptım ben de.
0: Hazır hem de bugünkü ölümçedeki may bazı eşkimin 26, 5. anı 26. günü. Şundak o bugünkü may bazı. Yani bu mazır ki baha kaçan tanışılıp dike de sanırlar 21. sıla tanışılıp dike. 21. sıla tanışılıp dike. Hazır ki bazı olsa 92 numaralık benzinin bahsi her litre 8 yuan
1: 95
0: koy 508 pon ke 92. 95'lige 9 koy 107 pon. 95'lik maya 9 koy 107 pon bugünkü baha. 98'nin olsa 10 koy 205 pon. 10 koy 205 pon.
1: 98 koy 1 mo kaçtı dediniz? 95 ne?
0: 95 9 koy 107 pon.
1: Ha, ma doyundaki dostumuz 9 koy 306 pon deyip siz. Siz sal kıymetle kaldınız.
0: Bu 21. sıla tanışılgan baha. Bu amdi yeni bir mezgilden kin tanışıldı. 21. sıla muşbağını bekitti, muşbuyucu manıdı. Amdi her kaysı cayo jallarınınki okşumaydı. Mesela faaliyet kıldığan ya özelliği var bazı bir. Bu asaslık mı bu cungoşşık var cungoşşığı onun ki ölçemlik nemesi ya. Hem de ki maşın jaksı jüpürdüğün, onu kıladığın bunun yok uyuları var, bir ya özelliği var. O hem de ikisi pes buluşu mümkün bazı. Lekin bu ölçemlik var.
1: Doğru.
0: 95'nin bazı 9 koy 1 mu yatıp on.
1: Kilakatımlık tanışılış 6. ayının 4. günü bulduk en dostlar. 6. ayının 4. günü. Saat 24'te.
0: Yani kendin mavi nölün numaralık salyarka ha? Say onunki. 8 koy, 2 mu, 3 pun. Bu da diken.
1: Hoş, uçurladın. Uçurum bak ciddi değil yaptım. Mepçi isimlik dostumuz.
2: Güzel, abicel, ciddi kadar mavi. Sayın Yüce, Halil Körük'ün aslında işte o işe yeter karakmamış da. Teatrisinde bir boğa iştahlı kırla motosayla kırıyordu. Sen bana ne turu kaptı o sayı yandaşını da.
1: Dikkat kılaylı, dikkat kılaylı degen iken
0: de. Doyundaki dostumuz DJ Music deydi. Tok karmaydı abiyem. 9 koy 3 mu 6 pandan kaçalaptı baya.
1: Azarak perak buldu.
0: Hoş. Yine uçurlar kara baksak kege uçurlardın. Velspit, velspit diken değil mi?
1: Velspit diken nakşa deydi o.
0: Benim otomobilimde maşını bağlaydıgan Tosuncan'ın numarı edip. Usta bu az kaçacak Tosuncan'ın numarı neden tep yolla persek ula sizge. Hoş yine
1: bir uçurdan kere. Evet koysanlar da bizim hoş programdan çıkışı yetküz bireyle.
3: Bak geldim bakka.
0: Çoğudun pipada.
3: Bak geldim.
0: Çoğudun pipada meyvele tizi yutup öğrükle.
3: Bak geldim.
0: Ay bana. Judin pifadı miyve körüp durup mu anlaydı seher bulup bu radyonu. Bir trapten radyodan şaşırmış. Maya öyrükünün kilosu ne çıpa? Tep sonra bu. Biz gitatıp evet itip. Koyu verin la bir silgilam kımmet. Zitip olmaydı o may ne? Okşaş hemimizden kucumez. Koyu verin la söyleştik may. Vay vay dedi. Vay Tosun Cahap ben de Allah'a uyutup diken tıkma ne? Özlem eve atıp da he Allah bakayla.
4: Hamle ağlanırlar ya zetire yaşım olur ben bana anlattım doğum.
0: Hem bana. Ne Allah'a uyutup.
1: Telefon numaranızı yollap uyutunuz.
0: Yollu etti.
1: He anda olsa.
0: Kim yollagan sonra? Bana Mehmetcan yollap sorap diken.
1: Sizi yollu ettik.
0: Bana ait ne desi uyut deyip durdum bana. Bana maşinam yaptım o bulu Tosun Cahap ben de.
1: 174'nin bana başında kızgın ağlı uçaları da.
0: Opçıl diviteyle bu numarını saklıyor lan. Meyli nimkeş yaptım o bu elanla setanlı ya ki pingo kızı olan işte Tursun Cahapen'in o numarı. Hatırlıyor lan lazık etip kaldı. 138, 4 tane 9, 0, 142. 138, 4 tane 9, 0, 142. Yavuz en bassı gıcı o. Ling yavuz a. Yavuz en bassı gıcı o. Ling yavuz a.
1: Достарымызга эмне хош дейли. Аяк туруп аңлаган достор, кызгылык менен катнашкан, учур берген достор, миңдер көптөн көп рахмат. Жолуңар аван болсун, бейхатар болсун. Мензилиңерге вактыда бейхатар жетип берип билишиңерди үмүт кылабыз. Араңар жакшы болсун, а?
0: Хош, навачы мухаррир.
1: Патыгүл Мамат.
0: Патыгүл Мамат. Ясачылар кундузай турду билен.
1: Адылжан Абдымат.
0: Күчтүүңөр кайрылып, аман болуңар.
1: Хош.

0: Beijing vakti saat 15.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jilin Ukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğice 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

0: Hürmetlik radio dinleyiciler, Şinjan radio televizyon stansiyası 174 katlı sanat radyosunun kanunsuz kamera programını anlayışla karşılaşırız. Ben riyasetçi Daniyar Mahmud.
1: Hürmetlik radio dinleyiciler, kanunsuz kamera programı Şinjan radio televizyon stansiyasının yeni taratqu aptisi Sulushitinda masqadamda anlatılıdı. Sulushitin aptisini çürüp anlayışla karşılaşırız. Ben riyasetçi Qunduz Aytürdi.
0: Bugünkü qonunsiz kamera programımızda tuvanik mazmunlar bo'yicha anglatish beramiz. Qonun xabarlari sahifamizda davlatimiz oq tizimlik tizimini o'rnatib, davolanish sug'urtasi shaxsiy hisobotini ishlatishni qalbaklashtirdi. Arshang nahisi ma'muriy jazo e'lon qilish uchurlarini markazlik aniqladi qatorli xabarlarni anglaysizlar.
1: Delo va qonun sahifamizda qatnash hodisasi sababidan sayohatchi turib qoldi. Kelib chiqqan chiqimga qandaq to'lam berildi degan dilo misolini anglaysizlar.
0: Omma uchun amaliy ish qilib berish sahifamizda bezash materiali almashtirib etilib, mojaro kelib chiqdi. Murassa xodimi naq maydonga berib, tugunni topdi degan mazmunda to'xtalamiz.
1: Yuqoriqi mazmunlardan boshqa yana programmamizga yo'l uchurlarni ta'minlash mansanglar bo'ladi. Bizning veshi nomerimiz Xinjiang 1074.
0: Qaynam sizlar amdi deqtonlar bugunki qonunsiz kamera programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
2: Anglab atqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Qanun Sizge Həmrəh Proqramısı.
3: Həm də anlaydığınınla Qanun Xəbərləri.
2: Qanun Xəbərləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdə deqtanla Qanun Xəbərləri də bolsun. Yaqında Dövlət Davalanış Sığurtası İdarəsi İşxanası Maliya ministerliği bengun tanı bekitilgen parça setiş doğru xanlarda işçi xizmetçilerinin asasi davalını sığırtısı şahsi hesabatını işiltişini nazarat qilish başkuruşunu yanımı küçeytiş doğrusurki uxturuşunu elan qilip bekitilgen parça setiş doğru xanlarda işçi xizmetçilerinin davalını sığırtısı şahsi hesabatının çıkım qilish aq tizimliki tizimini orantıdığanlıqını aydınlaştırdı. Aq tizimlik ishchida bo'lsa, shaxsiy hisobot orqali bekitilgan parcha setish do'rixonalarida chiqim

0: Onun başqa Daven şimali yolları. Daven şimali yolları da mı? Hakikaten maşallah pek köpmüş. Şivininki aldık karapangan yönlüş. Onun da başqa Karaydıgan olsak yani en yolları da mı maşallah köpken? Dostluk canıbı yolları da mı maşallah köpken dostlar? Yani karaydıgan olsak Sucu Şarkı Kutsu'nun koşum çölü. Ösmü kisallikleri doktor hanısı tırapta mı maşallah köpken? Say yolu'nunki ahvalı karaydıgan olsak say yolu hazır. Janubdan shimol qarab mong'a yo'nalishda 3-chi ko'rikdan o'tgandan keyin o'sha xalq yo'li 3-chi ko'rikiga qarab mong'an yo'nalish, qizil taq qarab mong'an yo'nalishlarda mashinalar ko'pgan do'stlar. Chidavandimi ba? Chidavand tarafdimi yo'llar to'sqaqga?
1: Do'stlardan kelgan uchurda ma tanliq to'ng hozir ravon degan uchurni topshirib oldik. Ittifoq yo'llarida mashinalar salpal ko'p degan uchurni topshirib oldik.
0: To'g'ri, sabiy mu programmamizni yoqtirib anglayib to'qish gapsiz qarshilarimiz. Abdikerim efendim.
2: Valla şuraya kuzda dağlayar. Yüksel yolu sen daha şey 66 götürüm. Yüksel etrafı yolları var.
0: Rahmet. Ahmet Can efendim. Hoş geldiniz. Karşılarımız.
2: Bir özeti tör. Kaskan yol sayıra. Kaskan bir lütfen oradan. Kızlarımızdan aldı. Karatmanga ile koş yönü.
0: Bol rahmet. Dostlarımız önümlük paylanıqa istedim.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Belova qonun sayfamızda qatnaş hadisesi sebebiden sayahatçı turup kaldı. Kelip çıkan çıkım qandaq tölep berildi degen Belova misalını diqqatlaqsınız.
1: 2025 yılı 12 ayda Huang Ekiz avtomobil haydab Beijingden Şinjanğa sayahatke kelgen. Bu yıl 1-ci ayının 1-ci günü Huang Ekiz avtomobil haydab Örümçeden ayrılmaqçı bolğanda Liu Ekiz haydigan avtomobil bilen soqulup qatnaş hadisesige uçurgan. İkinci günü Ürümçi şehirlik Guan İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Adreti yol katnaş hadisesi itirafnamesi çıkarıp Liu Ekisini bu kıtımkı hadisede bağırlık cevapkarlıkını üstüge aludu. Huang Ekisinin cevapkarlıkı yok tepkitken.
0: Hadisi yüzbergen denkin Huang Ekis 1-ci ayının 2-ci günü siyanga uçurgan avtomobilini Ürümçideki malum avtomobil mulazimet çekli şirketige remont kılışka apırıp bagen. 1-ci ayının 4-ci günü remont kılınıp boğan. Remont kılışka 3 gün vaqt ketken. Remont haqqi 2221.10.5 yuan bolgan. Bu xarajatni Leo Ekis sug'urtlatgan sug'urt şirketi to'liq to'lab bergan.
1: Avtomobil remont qilinganqa Huang Ekis Ürümçide 3 gün ortiq turgan. 394.11 yuan yataq haqqi, 117 yuan yemek içmek haqqi, 160.1 Yuan katnaş haqqi çıkım kılgan bulup, Huang Ekiz, Liu Ekiz'den turup qalgan mezgildeki çıkımını tölep berişini talep kılgan. Liu Ekiz hadise sebebinin kelip çıkan remont haqqi tölep berildi dep karap, Huang Ekiz'nin yataq, tamak ve katnaş haqqini tölashini ret kılgan. Bu yıl 3-cü ayda Huang Ekiz, Liu Ekiz üstüdün Ürümçi şehri Tianjin rayonlu xalq sot mehkemesige dava kılıp, sot mehkemesinin Liu Ekiz üstüdün özünün Ürümçide turup kalan mezgildeki 671.12 yuan yataq, tamak ve katnaş haqqını töleş doğrusu da hüküm çıkırışını talep kılgan.
0: Jonghua Xalq Cumhuriyetinin Haq Talep Qanun Dasturining 1165-ci maddasining 1-ci tarmog'idagi belgilamaga asosan, xatolik o'tkazib boshqalarning haq talab huquq manfaatiga ziyon yetkazgan harakat egalari huquq chiqilish javobgarligini ustiga olish kerak. Oliy Xalq sud mahkamasining yo'l qatnash hodisasini to'lam to'lovlarini sud qilishda qonunni tatbiqlashga doir bir qancha masala to'g'risidagi izohatining 11-ci maddasining 2-ci tarmog'idagi belgilamaga asosan yo'l qatnash bexatarligi qonunining 76-ci maddasida belgilangan mol-mulk ziyoni motorli qatnash vositasi qatnash hodisasi paydo qilib huquqi cheklanguchining mol-mulk huquq manfaatiga ziyon yetkazish sababidan kelib chiqqan ziyonni ko'rsatdi.
1: Sot mahkemesi sot kılgandın kiyin mundaq qarğan. Alaqadar belgilimlerge asasen, ticaret karakterde bolmağan avtomobillani davamlıq işletkili bolmağanlıqtın kelip çıqqan adetki ornığı dəstiş karakterdeki katnaş vasıtalarının muhabbıq harajidini hukuku çekilgıcı tölüşi kerek. Bu diloda, dilogu çetişli qadisen Huang Ekisinin özü avtomobil haydab Beijing'a qaytış planının yoku çıqışını bivasta keltürüp çıqarğan. Avtomobilni remont qilish mezgilda u mayli avtomobil ijaraga olish yoki ommaviy qatnash vositasida o'tirishni tanlasin, hammasida muqarrar holda qatnash xarajati kelib chiqdi. Bu xarajat qonunda belgilangan muvofiq vositalik ziyon doirasiga kirdi. Sud mahkamasi Huang Ekisning turib qolgan o'rni, odatki safarga chiqish shakli ham xarajatning zarur muvofiq bo'lishiga birlashtirib, eng oxirida ahvolga qarab 100 yuan qatnash xarajatini qo'llagan.
0: Yotoq haqqi va yemek ichmek haqqi to'limini bekitishga qarata sud mahkamasi mundaq qaragan. Haq talab qonun dasturidagi belgilamaga asosan xatolik o'tkazib boshqalarning haq talab huquq manfaatiga ziyon yetkazgan harakat egalari huquq chiqilish javobgarligini ustiga olish kerak. Bu deloda Huang Ekiz Beijingdan o'z avtomobil

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televizyası'ndan 174 katlan sanat radyosunun kanunsuz kamera programı boyunca anlatış verdik. Yaktırıp anlığınızı rahmet.
1: Programı riyasetçileri Daniyar Mahmut bilen Kunduz Aytürdi.
0: Nöbetçi muharir Patigül Mehmet.
1: Hayır hoş.
0: Hayır hoş.

0: Чиари су үстіп алтысының енедікке Джейлин Уканада күрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Европа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıp, ya ki sizi çeksiz şatlık çöndürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizi ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözləb, minnettar kişilerinizge rahmet eti veylin. Endi anlaydığınınla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet eti kumba programısı.
0: Bu programını Xotan şehri Qarqaş yolu 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlıq Yağ Zavutu alayda tələb qılğan. Telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamakını baş götürmeyle yap kettiniz bu.
3: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vatıdı dese.
2: Kaysa onda tamak iti vatkalıgımını bilidigan siz.
3: Bereket ullurdu şu. Un tıkısızı Bereket'nikini ekranda kulukumu sındır vatken tursanız.
2: Bereket, öyünge ilip kert digizdiğini yanılı Bereket onu.
0: Bu programını Tianxia rayonu Xalq yolu 55-ci numarığı caylaşkan Jinkang Zhongyi doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümü alahide tələb qılğan. Jinkang Zhongyi doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tianxia rayonu Xalq yolu 55-ci numar Yidu mehman sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-cü qavatlarında. Telefon nömrə 177 267 80 531.

xatırjam halda 3 gün davalandı. Jawje her qatım bu kütülmegen keçirmişini tilga alganda ayajalınıp ketetti. Bu qatımkı sefer onunğa Şinjan xalqının samimiyeti ve aqköngüllükini haqiqi his qıldırğan idi. Jawje'nin seferdeşi Go Xiujuan'nın bu qatımkı seferde Şinjan'da oquatqan oğlını yoqlap, balasının turmuş, ügünüş muhitini öz közü bilen körüp beqiş arzusu bar idi. İlgiri oğlum yıraqta bop qaldı dep daim oğlumdan ansırapli yürettim. Ama hazır öz gözüm bilen körüp hatırcan bop qaldım. Şinjanlıqlarının adamgarçılığı bek küçlükken. Oğlum muşındak yerde oquatsa, mən yana nemeden ansırayttım, dedi Go Xiujuan.

Bunda bolsa dağımlıq dostlarının avetke uçurlarına yeni bir qatım qarap baqayla. Uçurlar qaraydıgan bolsaq Anwar apanımın uçurke. Yaxşımı Dilraba, jeñi yoludumu aptıma bula biraz köprek kendige uçur nabatıp. Rahmet. Onun başqa mış Alımjanın bir uçur bakene. Yaxşımı şopur dostlar. Yaxşımı riyasetçi. Mavcuların keyindeki tinkörcanı kırdıgan çıkıdıgan iğızlarda aptıma bula intayın köp kendige uçur nabatıp. Rahmet uçurunuzu tapşırıp aldık. Yeni dostlarının uçurlar qaraydıgan bolsaq. Abdülay'ın uçurken, yakışma riyasetçi Dilraba Anwar, Honşallu tarafladım Abdülmabullah, intayın köp diye uçurun abadıp. Rahmet, uçurunlarını tapışırıp aldık.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini öğünün. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

0: Tamak etkende Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şırtın. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla pazarı, top setiş pazarı, parti setiş dukallarda setiladı. Davay usta, nallarınız acep sınıyı pişip de.
1: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: He?
0: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, neyini hızdın balay?
1: Davay kana, pişirik dukallarınızda berket unu işletip, ticaretinizde pekimi ronak tap kızım.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etigeliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlan kaçarımız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamak kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
0: 107

Hürmetli radyo anlıkçılar, bu 107.4 Katnasanat Radyosu'nun Gülgünçülü programımızı bu içi anlatış verdik. Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tarat vaybisi Sılırşı Dina Maskadem'de anlatıldı. Tekim köp mazmurlarını anlamakçı olsanla, ata analarını hamralıqı da Sılırşı Dina abdisine çüşürüp anlısanla buludu. Programımızı yaktırıp anlığının lağı köp rahmet, programı riyasetçisi Tülraba Anıver.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Örümçi şehri su üstü balkısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Hatnaş liniyası programımızı, hatnaş sahçılarımız bilen sizden aralıkınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya İstansısı Hatnaş Senat Radyosu'nun Hatnaş liniyası programımızı.
2: Hatnaş liniyası.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoladaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon

Özünüz ve başkalarının bexatarlık için avtomobilini astara qaydan belgelik arlıq saqlan, süratini aşırı etmeyi bexatar avtomobil haydab, tinic aman öyünüz qaytışınızı ümit kılmız. Hürmetlik radio anlıqçılar katnaş liniyası programımızın yaxtırıp alışanlarını karşalımız, mən programı riyasetçisi Hidayet Kılşemçidin. Katnaş liniyası programımızı için can radio televiziya stansının yan tarafı əbçisi Sılu Şitin'da maskadamda anlıq oldu. Programımızın Sılu Şitin əbçisi tümme alışanlarını karşalımız.

0: Onun başqa 10-cı bala degen dostumuzmu? Dövlət taş yolu Laskoy yol bölgü İravan diye uçurunu berip de köpten köp rahmet. Onun başka Mari Gül diyen dostumuzun programımızını anlav etip de. Adilcan diyen dostumuzun programını anlav etip de. Abdikerem akımız mübakene köpten köp rahmet. Onda xosa Dolkun Sakçı yiyen davamlıq bir söhbetimizin davamlaştırayı vereyli ya.
1: Bolu
0: C5 türdeki pravısı bolsa qonçilik vaqtta bir qitim salametlik tekşürtüşki doğru geldi.
1: Анда бу себес правада да тен нетла правос демес, лекин хамма машгулат колду бул демесме? Бу неки саламатлык тешүш вакты килди бир кытым саламатлык тешүп демес. Шил бир кытым белгиленген орунлардаки ашы саламатлык теш орунлар барбыз. Бунун да лек адат тикелек бизникилек башка нормал правалардын кене шачуянды кысмы булду, лекин мааны белгиленген доктурканага берип саламатлык тешетибиз.
0: Мау мейпланин ки правосы шуна қуанды, я?
1: Бұла
0: шу мәхсус бәлгіленген орында саламетлік тәкшүртіш керек шуна му?
1: Тоғыра, 3 жыл бір күтім саламетлік тәкшүрті.
0: Бұлды, бұлды, рахмет. Әмді, яны бір мүшінің ғайд, яны бір гәппәкен, яны мүші мейплан мәхсус шылтыдыған кішік типтік автоматик қотлық, йолуш, тошыш, автомобил правысы кәсіпіні бейджіргенде тапшырған саламетлік іспатыны өлкі дәрежелік сәйе сағламлық мәмірі тармықы бекіткен мәхсус давалаш аппараты чықырып беріш керек дейдіған бір
1: тұғыра-тұғыра
0: мүшінді бір іспәкен,
1: ә? Тұғыра-тұғыра, абен мәді дедім көрдім мәлі біздің кемайлық ілтымас қызы саламет тәшіріш болсын Таки пролан апганники шулды бир кытым саламатлык ташып сайма. Шу кумаш бизники, мисалы үрүмчи шаар болса бизникилиги мау йоиган доктор ханасы, бизникилиги янкы үйөн дегендек доктор ханалыгы берип, андан мушу себеш прогоны, а? Саламатлык ташып ашы доктор ханалыгы кысак болду. Анда биздин ар кайсы вилаят областларда болсун окшаш. Белгиленген доктор ханы болду. Ам була эмсилик адаттык сай Yuyan da koyumuz gibi bilirsiniz. Aşı ölçem tuş gerek, yuyan bir şartı var.
0: Buldu, buldu. Hem de yeşi 70'ten aşkan şoförla hem de her yılı salametlik ispatını tapşırış gerek mi?
1: Doğru, doğru. 70 yaş girgen neyken hem de bilsiz aklıma bulma bir mezar gibi mağan neyken maturdun diyedim bir yerini karşılık çıkıdı. Adam 70 yaş bağan neyken
0: salametlik ahvalı mı çekeni doğru.
1: Doğru, anlaşıklı darımız değmez, hüküm kılıç değmez ama yaş vaktimiz kırgında sel kendi kaçış bulu demez mi? Onga 70 yaş girgen neyken yılda bir kıtım salametlik taşış ekberimiz. Hem bu ne? Adette bizim normal alakı. Biz mesela şaçı yüyendeyimiz, bizden belgelenken başı yağır yağırsan karısa, şunun içi de bir 85 doktorhanı var. Aşı doktorhanlar verip, parametrik teşhis yolu sulul bir adam da para almış duruşlar bu mesela matoluk ateş olsun başka bir onu verişin haceti yok. Salamet teşhis evvelimiz hazır tordurlam yolunda ço. Bizden aşı var. Erkaysı muşu 87'ci bu salamet teşhis uğurlarımızdan bizden tordurlaşken. Şununla aşı salamet teşhis bu kanikiller o o uçuru bizge tor arkalıkla bizden malumatını kateş olsun başka bir ornu kili de körü etkenden ki bu yıllık salamet yıllık teşhirken okşaş bas buldu bu salamet teşhirken ama bu malumatını kateş olsun başka bir ornu kilişinin haceti yok
0: buldu buldu onda olsa ben devamlı konuşuyor dostlarımızdan kelgen ve işin supumuz kuşurlar var Karapakay'a abudu diyen akımız yol uçuru Xalq yollarda maşinlar bir az köprək digə uçurunu verib də, köpdən köp rəhmət. Onun başqa Qaplan digən dostumuzun ki, avazlıq uçur vəkə, anlı vitəyli, ya? Qaplan.
2: Hidayət qəz yaşıma,
0: Yaxşı.
2: Qaqa yaşımsın. Mənim paravam 2027-ci üçüncə bizim zavudu. 10 yıllıq vaxtıma taşqamsı. Yəkən mən nömür xatırıqın əval təkəti gibi nömürün əsazı 3 nömür vəkə paravamda. Müş halette yani 10 yılda çıkandı ya ki uzun müddet çıkandı.
1: Eğer sızdın mı abiyem de bütün meyli 6 yıllık para olsun 6 yıl cereyanda ya ki 10 yıl 10 yıl cereyanda 11 gece numur hatırlansa sizden kıyılık kiyin kıtımlık para olsun yani uzun müddet bulup çıkıldı. Soluk 12 numur hatırlanma gelip olsa kiyin kıtım para almıştırılan vaktimizde çanki bulup çıkıldı uzun müddetlik. Eğer Maşı devranda ya sizin aşırmanın tatip oldu diye 12 numara hatırlayan olsa tarafınız yani 10 yıllık bulup çıktı.
0: Hazır bu dostumuzdan demek ki bu 3 numara hatırlayan bir ahval bağı okşaydı. Pravisi 10 yıllık dedi mi? Aç tarak dedi ya.
1: 10 yıllık.
0: 10 yıllık bağımız 3 numara hatırlayan olsa yani okşaydı 10 yıllık.

0: ismlik do'stimizdan ovozliq uchirib aka anglaylik. Zaman muzikantlar sal turib tursin, bu do'stimiz ovozliq uchirni anglaylik.
1: Yaxshi. Məsələn, Vanga çağı tüzünü tutup koyan, 600 manı bırak olan maşinini alsak kullandı, bulmamdı. Sen şu 600 manı bırak kullandı.
2: Çokum bırak buludu. Doğru aşır.
0: Ne, buldu, buldu. Yasincan anladın Zakcan'ı. Şimdi Ahmet Cəsimlik dostumuzdan avazlı kuşur var ki, anlay.
2: Doğru aşır.
0: Ne, buldu, buldu. Yasincan anladın Zakcan'ı. Şimdi Ahmet Cəsimlik dostumuzdan avazlı kuşur var ki, anlay. Yani bir koyayım ya, şu avaz da süzük emez bu olsa Ahmetcan bir inoğraq, bir işikleri izlen itip, bir gökürge avazla ba. Ben mi tüzük anlayamadım, yani bir koyup akıllı ya.
3: Başımlar ya, ben size minan bir işin kralan bahçe, işin acı 25, bu işin geri, zanca yakınıp kalan. İşin acı 25, çok inceldim, başımda. Olsun numaralı çarpıcı varken benim için kendim numara kartı kalıp olan bir rol yaptım bana.
0: Anlayaldınız mı?
2: Yok.
0: Ben anlayamadım. Bosa dostumuz, hazırın özde mi şu derizinizin, otomobilin derizlerini düşürüp durup, cimcilikini saklığa asas da bir inigra kılıp uçur bəsiniz bulam ki, hazır mı uçurunuzu, ben mi bilemedim, dolgun sakçım bilemedi. Yine akarsam, Dəxtim sən deyən dostumuz, hə? Yox. Əmərcan deyən dostumuz, 2022-ci ilinin ki, Membo maşina 8-ci ayda şinyən vaxtı kildi. Bunu telefon da qılalım demiz, deydi.
2: Membo maşindir, bu maşina bu. Mendi ilə kirməkdir bunun qocu mu? Kirməkdir, aylab mollarını çirkirməkdir.
0: Aylab da mollarını bulsa, anan dekin, 12-123 qıqıl buldu, şuna qoy, hə?
2: Doğru.
0: Buldu. Obudu diye akımız yolu fıçırı yığarıp çoğun köyreğinin üstü beymen yolunu işte otomobilla intayin köyüp deydu. İmam Can diyen dostumuz pravi ilip kançilik vaxtinkin taksi kesipkarlık kenişkisine ağıl buldu diyen bir sorunu sorabdu.
2: Adette pravan atılıp şimdiki Moskova'dan bu olukı çoğunca şangalın ne adette bizdeki lıkı cevaton cifa bumurla kıldanız mı? Bizdeki matalı katın şuasının başka onu ile münasuasız bu iş.
0: Buldu, buldu. Onda
2: Ya, sen araba telefon kılıp sorusulam aşağı inek deppendir.
0: Makul, makul. Onda xosa dolqun saxçı, şu ahırda programımız, ahırda köpçilik eskertetgan eskertimlerini mi depp oldunuz? Dostlarımızın suallarımın cevaplarını berip oldunuz, naiti düşünüşlük cevaplarını verdiniz, kımmetlik vaxtınızı çıxırıp, şu dostlarımızga, şu katnaşqı dair sorgan suallarına naiti, etraplıq düşünüşlük kılıp cevap beginiz, köpten köp rahmet etimiz, rahmet sizge.
2: Azbaydı.
0: Buldu. Hayır, hoş.
2: Hayır, hoş.

0: Dostlar, anlamadığınızla Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosu'nun Qatnaş Liniyası programı. Programımızın alayda kollugan talapkığa orun bosa, İğiz Boşqı sağlamlıqı köngül bulduğalarının yaxşı talışı boğan Ürüm Şehri Şinhua Canubi yoldaki şahsat İğiz Boşqı ambulatoriyası. Alaqılış telefon numarı 0991322-9898. Şu münasetle yukarı korunğa rahmetimizi bildirimiz. Rahmet selage. Вейшин сүпіміз күшчірла қарсам Тортакси Розжанның ке авазлы күшчір байке аңлайлы, ә? Тортакси Розжан.
1: Мағы жоу, дегенден базан тарап қарап маңға еліпті машинда ең тайын сүп.
0: Бұлды, рахмет. Ақ кепті?
2: Құрыман 74 қолжиден жол қалыры. Жолымағы қызыр тарап, шарақтан ғарып кемасын ке.
0: Бұлды, кептін кеп, рахмет. Badam taksi, taksi Şanganjın iliş üçün pravını ilip 3 yıl toşkan buluşu. 3 yıl işçi de pravını, pravdın 12 numar bırakla tatılıp ketmigen, iğir vaka sadır kılmağın buluşu gerek, deydi ucuma. Badam taksiye köptün köp, rahmet de.

0: İm Ali degen dostumuz, biz ba yok emas, anlayatımız deydi, buldu buldu. Bir xatar yol yürüyüş hemen muyum cuma. Onun da başka İbo Atuş degen dostumuz, Atuş degen şey yollarda avtomobilla köp sürat asta deydi. Şakırcan degen dostumuz, qağılıqı mağduq deydi. Buldu. Onun da başka Alımcan degen dostumuzdinki avazlı kuşçuru vayken anlaylı. Alımcan.
1: Nazır Suzu yoldan Kalkara sonunda da trafik yoktu da Suzu yolda pek yığıt toplaş yok.
0: Buldu rahmet. Әмді достарымызда ұшырлай етіп кәйгіч болға арлықта ғауды хәрейтістіге бір қысым ел білекілімден ке ғазір қатнаш әхвалыға қарапа қайлия. Иқтіпақ елі, яне джин елудың Минхуа көтісігіч болға арлық шималдың жануқа автомобилла көпірек тосылыш ба. Давен шимал елі, яне иқтіпақ елдің Дондалиян ғарбы көтісігіч болға арлық жануптың шималға автомобилла көпірек азырақ тосылыш ба. İhtibak yolu, yani Minhua Kocistin Xepingnan loğucu boğa arlıq janıbdın şimalğa avtomobilla köpürek azraq tosuluş ba. Yarşan otur yolu, Sanfangu otur yoldun Yarşan janıb yolğucu boğa arlıq şimaldın janıbqa avtomobilla köpürek azraq tosuluş ba.
2: Kelinli mimarlı kelinli, onlı mıdım demenli, Kaşkaya'da namı ba, tamak üstelde oranı ba, İhbar, Oğlağ, Kavapkanısı, Ürümçü şehri Karlıqaşlıq yolu geçildi.
3: 5. ayının 4. günü ticaret başlaydı. Oranı Karlıqaşlıq yolu 207. numar.
4: Avtomobilda, öyde, şundakla her cayda 174 Qatnaş Sənət Radiosunun proqramlarını anla. Xoşal minutlarda, könlünüz yerin çağladı. Yardımgə muhtaç vaxtlarınızda yanıla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun proqramlarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ehtiyacınızğa hər vaqt qulaq selişni xohlayır.

Esiñizde bolsın. Baxıt küräş qılıştan kelidi. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosi siz oylığanını oylap, siz bilen birlikte ilgirleşni xalaydı.

Dostlar, anlamatqın olan Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası programisi. Programımızın alayda kullanan talapqığa orun bolsa, iğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bildiğilerinin yaxşı talışı boğan, Ürümçi şehri için Xanjanub yoldaki şahsat iğiz boşluğu ambulatoriyası. Alaqılış telefon numarı 0991-322-98-98. Şu münasiyet bile yukarı qorunğa rahmetimizi bildirimiz. Rahmet sizlere.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar altı bizden bırak.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
2: Yollarınızda biz Hemra.
5: Bu programını Okyanus şirketi alahaydı talep kılgan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyişki intilimiz. Kuvvetlik yiyiş sağlam yiyiştin direk vermeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp sağlam gızalanış adetini yitildireyli.
4: Bu programını baştan ahir istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun olmayan kolluğallıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavuti alayda talep kıldı. Aşkananlığa Akmervayit un yağı görüşlerini tızıp koyup sizler
6: bu. Bu digen mihmanlarım aşkanısı bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
4: Haa tamaklarını hakikaten Akmervayit un yağı görüşlerinde itibat kınanlarının delil iken de bu.
6: Şundak bir taks lağmen keltirey Akmervayit açıkları bilen mezgip yapakamsız.

0: Hoş qadirlik anlıqçılar. Yollarınızı biz amıra programımızı başlap kətdə qalmışsa cümə.
1: Şundaq anlıqçılar. Onda xosa diqtinlar radio dolqunlurdu bolsun.
0: 174 qatnaq sənət radiosunun kər qaysı programlarını bolub mu? Yollarınızı biz amıra programımızı anlaşılaq. Bəlkim oylamıqan xoşallıqlarını bir qısab qilişi mümkün.
1: Şundaq anlıqçılar. 174 qatnaq sənət radiosunun özüqə xas alaylıqı iyər qaysı programları davamlaşıb. Əmd anlaşını öyti. Keşik yollarınız biz amıra programımızı kəldi.
0: Şundaq anlıqçılar. Ən yeni yol uçuruları.
1: Qatnaş mülazimat uçuruları bilan sizlarni ta'minlaymiz.
0: Siz bilishni xohlaydigan qatnaş savatlari va so'ramoqchi bo'lgan savollaringizga javobmi dal mana shu yerda.
1: Shunday deymizki, yo'l yurish safaringizda biz sizga hamra, siz bizga hamra.
0: Men riyosatchi do'stingiz Mavlud Ibrohim.
1: Chavak, chavak, chavak.
0: Ay, rahmat, rahmat, rahmat.
1: Sevimlik anlıqçılar, hər günü qadırləb turmuşunlarını acayip mənilik ötküzüşünlarını çin qalbimizdən arzu qılımız mən riyasetçi dostunla Zöhrə Kerem. Amma acayip canlıq çaldırın ucunu çabakı.
0: Vakıraşla bak akıra.
1: Şimdi mi vakıraşlarınla bak ki kim kimle vakıra batkandı.
0: Amda anlıqçılarımız ne kimi manım aşındak cüşkün keyfiyetki ilgi buluşunu hem kızgın keyfiyet ilgi de. Hoşallık ve şatlık ilgiden programımızın anlayışını hem kaygılarını çöğürüp taşlar ve dektini bizge kartışını çin kalbimizin. Ömür kalımız radyo aldır bağımsızlığa anlı uçular.
1: Hani onda hoşa baş geldin lan. Bizimki veşin salonumuzu uçurulan yollaş arkalık bir ispatlar köz tıpak mamsızla.
0: Şunda onda hoşa bizdeki veşin salonumuzun ki numara XG1074FM.
1: Şunda. Hazır çıma doyunumuz tıxı içil bulamadı. Eğer sen türüp içilga vaxtı da bizlere deyimiz, haber kılımız doyunumuz içildi de. Şu vaxtı da kırıp doyunu kırıp körünla biz niye?
0: Ma men qoşulğan sen tan sual belgisi degen dostumuz naqşının beligi tepidi eken sizlar mevel taka dep. Naqşıñızdan beli bir ağırıp ketke oqşımam da hocam.
1: Şunday ma. Belidin qas çıkıp ketmegen de.
0: Bir teñip qoysulı boladı tuxum bizdin bolsan. Acab bir dep ketle.
1: Ay biz tağanmasaq mana meyde sunuqçı. Nabi doktor mu kaptı mına?
0: Silebek ensirep ketmizdi belgi taptıñlı dep. Ma biz sunuqçılan tayaq qıp tepimiz aşında.
1: Xatırjan bu kitip.

0: Ay, ondan sonra radyo aldı ki güzelle, yaşla, çoğla, akla, ufkla, inle, dostla. Hemen programımız kızgınlık bulan kadınışkı teklif kılımız. Evet ki bayramlık tayarlıklarınla belkim tutup kalan buluşu mümkün. Hem devamlık tayarlıklı vatkan buluşanla mümkün. Bayramlık tayarlıklarınla ki programımızı anlaş bilen tekim bir kıl mənigi iyi buluşuğa telek taşımız.
1: Kine onda huasa anlıqçıda anda hazır mı nama doyundu bir vası közçümüz normallaştı. Bu olsa doyunğı kırıp, bizini körüp. Diyenzallarını kılıp uçurlarını yemişedim o bəmekçi oğan yol uçurlarını yemişedim bir programımızda. Bu şu doyun da arqılıq mı? Doyun arqılıq mı? Katnışınlarını karşılamız.
0: Hoş, onda olsa doyunumuzda bir vas gözü başlayıp gittik kulukunla da dım tutup pervasızlık bile muamele kılmayı kırıp köre bile yürüklendirip.
1: Güzellan yuva içip de. Şu körvelinle biz neyim 5 gün ma, bayramlık demel işte ma, bizim doyumu demal oldu doyun cuborumuz.
0: Evet, o gün demel işlerdi ki yokap gittin la dedi değil mi ya? Bayam diken de körüp mü de resim.
1: Hazır körün la.
0: Ekran resim tatil onu açın.
1: 5 gün körün la kekes körüp otasan la buldu.

0: Urushqaq ayollardan az ya. Urushqaq erlerden ildananın dadısı.
1: Mana. İldananın dadısı.
0: Fatima barasa Fatima. Fatima urush tiras.
1: Fatima bat yoqap ketdi. Biz yetiştirgen urushqaqlar.
0: Urush urush yer qaldı Fatima axiri.
1: Biz bayqıqan urushqaqlar.
0: Jimip ketgen.
1: Bu üçünü bir gap kisep qoysaq kim yenga? Ay Osiya yenga dujma.
0: Iniq.
1: Tayvan janob yolda qoşilinirdi maşinalar köpken. Ama bayramladı vuruşmaydı gen sürdüm de uçurumla hukuk koymayın deydi. Turahmet abla, rahmet riyasetçiler, magyapını anlap oyalım. Bek hoşup gitti, bek maktif ettin la, bek söyündüm sizlerden. Depti gen hoş alıp gitti. Vay siz maktif edekli bir erkensiz uy. Bu co oyalınızın, bekti kepti mandak çetkaya vakti de.
0: Tıgra tıgra mansın.
1: Turahmet ablanın oyalı ma balını işkip. Lakin canan çınının işçi de saklap durup tutun uyu digen düşünme ama bal ölen.
0: Ya bu şu deyme ademle o asıllam rıhbet işçi de algı basıdığını ma balaylık. Mahta işçi de tıkımı bir iş kıldığını iken de bana aş, hoş olup durup da aş, urgup deşip durup aya canlıp iş kıldığını iken ma.
1: Ba balın ki atalları vuruhtukalları birinci bir yoklanla ayette cuma o talaştan çıkılış katli bulmaydı. Biraz
0: inik kılıvettik büge ma işini mukum.
1: Ma turahmetinin kolu azırak bir yüz köy pul tutkuz koyun yası içende.
0: Rosu, tazaydıqlarını əkəb tazlasınız mı?
1: Pul
0: buyurusuz. Onun üstü ayağa maya gidip gözünüz kırılıp, bula bəzi oturup ilip içinizi sıxıp, kılma acı.
1: Ma bala, bir vası haqiqi yerdəmli şivatıdı. Bir vası bayramlıq ətik pul tipatıdı ma bala. Sizden sonra yapma.
0: Onu da bunu da yapma.
1: Pulu ağıq şeydi.
0: Yani iş kılıp, yani özünün küçüğünü xarqıptı, özünün xarqıqı, küçüğünün xarqıl digen şükən o, mana ma balın qılatqını ya.
1: Bu ərlən üçü öy tazlaşıq sanmanla. Neymiş ki sana öz tazılıp öz meynat kıldığın hak bu.
0: Öz meynat kıyayan öz tazı son.
1: Ürümçilik anlık uçular yok hep kettin lan bu.
0: Sizler neymişler bile aldıraş bu hakkın sizler.
1: Soğudlu şu adamdı ki.
0: Şimdi.
1: 1100 köy. Kem bulan. 1200 köy de.

0: Qadirdik, anlıqçılar deqtanlardı bolu atqını.
1: 107.4 Qatna Sənət Radiosunun
0: yollarınızda
1: Biz Həmra proqramımız.
0: Biz Həmra. Aş anlıqçımızğa bir cavab verəyəli.
1: Mavo sayalı yo di anlıqçı Gülbahara. Mavo tenşan qalibiyyət tonunu ayqvalqanda do uçurbamı dep. Mansız buldu normal hiç qandaq emas.
0: Hiç qandaq bir tosalğan yakımsa qatnaşqı çaqqan hiç qandaq ahvalıq doyunduk dostum emas. Xatırjan men bizning uçurlarımızğa diqqat qılın. Biz müşke bir şükretim de bulduk hazırlıkça. Hatırcan bolsanız buldu, değil mi? Mansanız buldu. Haa, kaderdik anlık uçula yollarınızda biz hemra programımız ne? Ak mervayet un zatını kollap gelip atkan istimaçlığa minnettarlık bildirişi ve istimaçlarının sağlamlık için devamlık tırışı atkan ak mervayet un zatı alaydı talep olgan. Aa, bayram mezgilleri de mi? Öğlerimizin ak mervayet un ya gürüç açık solur üzülmügey.
1: Yeni sağlam qızalanışını tavsiye qılıb atqan okyanus şirkəti alayda tələb qılğan sağlam ozuqlanışımız üçün nurgun məhsulatlarını işləb çıxadı. Yeməkliklər bar, ozuqluq məhsulatları bar. Müşnünğa könül bilsənlər, qızıqsanlar, düşün baqay desənlər 280 96 98 nömrə bilə əlaqələşib düşünsənlər buldu. Yəki əməli dükunuğa verib situasiyanlar buldu. Ajayib muvaffaq. Bayram məsgillərində məsə uruq tuqqanların oyları verib qalsanlar, şundaq bir sağlam yeməkliklərini soğuq qısanlar, kötürəb apasanlar. Ajayib payız olduqmu?
0: İndi avtomobil klubu fəaliyyətimizdə sizlərə tövsiyə qıldığımız bolsa
1: Namı kulaqdan kulaqı yetken.
0: Kulağınızda ticaydıqan.
1: İsil Abdul.
0: Molligrin Abdulları.
1: Molligrin.
0: Səpərgi çıxışdan aldı da Molligrin Abdullarını ki, cay-caylardaki setişi oralara verib, Abdulmobilanlarını bir qor asırı ve tişanlarını alayı təvsiyə qılımız. Cay-caylardaki adresirgi ihtiyacı boğan anlıq uçularımız 13-5-9-75-75. Mışını veyşan qaçılılıb, Cayladık adreslerin sonra sana balıdı, cuma.
1: Onun başka işin canı ki, en esil temizleş pahaliyeti de sizlere tavsiye kıladığınız bolsa, Sertem Kroren Kalkışı Ügür Hanısı.
0: Cay cayladı ba, mesela Aksu'da ba, Atış'da ba, Kaşkaya'da ba, Örümçü'de ba, Örümçü'de Şikiya'da ba. Aksu'da ikisinin ki...
1: Seyfu dalı.
0: Seyfu Gonçan.
1: Seyfu Gonçan doğru.
0: Seyfu Gonçan'ı bilirsinler Aksu'daki dostlar. Biri hep rahatlı bir... Ni rumyan içip gelişen anı kızın karşılığımız.

0: Ondasa davomliqdir Davonog'sonun uchurlarini yetkizaylamiz, ha?
1: Ma bu Davonog'imiz tash ay oshmatmi? Osh taqti Davonog'ich Urumchidan Bayumbuloqqa bormoqchi to'xtab beringlar.
0: Hey, Ahmad diga o'xshimamda.
1: Shunda mo.
0: Urumchidan Bayumbuloqqa bormoqchi qilsang, borsanglar bo'ldi. Qada birsi bormang dedimmi yo? Baraylımı, bağmaylımı deyip.
1: Ya bizim fikrimizde evi tüp baraylı digemizle birin la bir boyun epkin la plan şunda buğan bolsa.
0: Beş günlük demin işte plan yakış tüz onla hazır basan la. Sel geç kalısla ya tettiğen mağamsla ya. Hey Ahmet gel kılığa. Sayfiyanın aldığının donkansı can karab mangayın işte işki maşını sırkılış baptı. Şu sebep tutasış ba. Maşini yıkılmayın tayıncık dedi. Hey mışılağa işçim ağırıydı kuran. Sırkılış bol diyem de yeni kirek olsa o, özüne doğru düşen su o. Ha baptılar bak kiç kişiler de kedi dağın. Bulması et, otur, de tırnağın tatlı, maşin yok.
1: Maşin yok, onu olsun maşin opur kurşunun kıymeti aşağıda piyakırıp dağın, şu dukallarının remote kanını aylanıp.
0: Ya valla ken kosa karak bolaylı, eğer kiçik gün sırkılış yok anmasın şu karan. Ve çoğunlarımızdan bazı bir gibi patır. Canı fıprap gitip vardı dedi bazı. Onun karganda tömürülen tömürünün sırkılışı hiç kandak bir iş emez o minacı. Biraz sizin maşinanızı toktu be sırın tökülep gitip de. Be ayarım maymak ya demedi o. Onda o kandı ki amal olsa ken kosa kılın
1: muamil. Hiç kim demeydi ki hemen meydan kıydı atın lan bu sırınırım çıpkasını haklı sokumidim.
0: Mesela kaç günü bir maşin bir deyotu okuldu beşine karan. Ara

0: Allah'ıyla kamaşın. Zaten çoğulup gideldi gel maşinde. Demek ki hem de aşı bir aşı iş bilen terikçilik kılavatı da aşı maşinesi bilen. Min o atkan iki buldu. Ftiyerin avaz çıkıdı. Birisi kopup neyminde kota maşaydı aldın demep de alakın.
1: Biraz.
0: Ma yan tarafları çoğulup gitti. Lekin o yıllık tekşir için ötkizemeydi o maşinini bunda kardım. Şu akvalını kargan yıllık tekşir için ötkizgiç boğan aralıkta.
1: Bu fiyatı teyap olandı.
0: Haydi olay dike okşaydı. Şuna ama küçük günü sürkülüşlerde minince. Sizin için bir şey yok.
1: Doğru.
0: Selken kısakrak olay. Lekin benim maşinamdan alt kayını 360 kiraz pekrap yıkanla. Ay nurguları sızcap koydu. Sırlarını çürüp etti. Ay babdala dedim.
1: Rus muydu?
0: Andan semem de yolda gözden sokup vurup oynamanla.
1: Bulduğa okşaydı mala işin. Dimetke dekamanla hali kiraz.
0: Hasa dibi. Mesela maşinamdan ben belki yol talaştı. Ya ki aldırdı. Şu. Şunun için aşını night adin adi bir tertip boyunca bir taraf kıpla tezerek mi anlatıyor?
1: Bugün küllikte iş kılıp yol verip mağaylı eğer aşta bu mağayı alırsa da sen de ben kalam tık desek müşte sokulduğun gibi anadırken abayı ahır biz diyen de iş buldu de.
0: Sonra turpan yolu da bora yoktu de boranı koksanız çıkma hazır. Boran bağda biz geçken afışırken bir de mesela Ürüm şehrindeki şükürlük avarayı karsak mesela şehrinin canavı dil bilindi o bu. Hava o çok temperatura 14-31 celsiye kadar çıkışıyor. Evet, hakiki dümbümüz aptap görürken de 4-5 bal şerik canıp şamılı bağmanı.
1: Anadıkın bugünün gibi bu sizin
0: davatını bugün,
1: bugün geçirdin. Hem de evet geçirdin uygulik gündüz geçe hava o çok temperatura 19-31 celsiye kadar çıkışıyor. Yani buldu.
0: Hem de 28. isladın 29. isladı çe. Hava bulutluk. Lekin temperatura yukarı. O yatının 31 celsiye gradus çe. Emma lekin bırak dediğim bir geplerimiz bulundu. Şehirden canıbı da 7-8 bal şarkı canı borunu çıkıyor. Yani hiç kancamaz. 7-8 bal. O bayram ötküsü şu 7-8 balı çıdayışlağı.
1: Çıda kitimiz.
0: Ay Allah 8. Mart'ta 12 bal boran çıdayımız diken.
1: Çıdayımız onu çıksın. İşte beni köyümü gende kitibirimiz diken. Onda boğandı ki bu boranlar neyme 7-8 bal diken. Oy.
0: Sonra bir de hem de çıdı sağlığa ötep getirdi.
1: Şun çizir en bari gen onu koçumuzda oyun kırıp ben bugün tuğunca kitimselerden cüboca en kırıp görüşü. Manda olsun peyiz olduk yan o da fıçır yolda peyiz oldu şu.
0: Hem de sen aklını taptın gülle yaşına şun çizir en.
1: Lonçen koçisi koşun işte ravanken 5. başlangıçtan aldığı daşımın yolun işte maşırla köprekken de fıçır bir yırıptı abdu.
0: Sucu garbi oldu maşilla ki deydi cuma.
1: Şimdi oralı turup tüke İlyar Taysi adet şu açtık çık maşillan siz soku diken siz de ilki ilgisin tapan mağavatkan soku bu kitap atkan maşillanın ki soku siz kendisiz de asli ya.
0: Ne hadi benim maşinam kızıl deyim ha. Ben takımın kızıl maşını sokup koysak boğu dek bırakını. Ama kastelli kusa tutup bir yerim hacım ama. Kastelli emez bak mı? O bada tüyü kızı ihtiyaç alıkını sokup etsin ha. Bak iğir zahmelen misli balı falan mısladın?
1: Kada bir o?
2: Yaşma mevlüt kâzı bâda. Yaşı. Allah'a doğru. Sen kutla kovan için yapmaydı. Ekinize bazen bir adamla var. Adam çoğuzluğu zaman çok sen kutla kovan da.
0: Emel ya kol karaylı.
2: Yaman sonra burada hem 10 trak yoldun, sol trak yolda 3 çoğdanı sıkım destek etti. Çormaz destek tutu aldı. İnandım ben ki fikrim. Nota ama sokmam sen.
0: Onda lan iliş gerek. Eğer emeli akvalığı karab iş kılaylı cuma. Hem de maşinden çüşke vaktir ki kıyafet için de ama. Bir kıl hıcıl çallık, namız çallık sokup koygallardı. Boludu de. Eğer onda akvalası da açaraylık bir taraf kalıyordu. O anda kuşuklu kısa siz mi özünüzün ki yeni bir kuşukluk tarifini kösesin.
1: Röz oğlu. Sen kuşuklusan ben kuşuklu deyip çıkıdığın gibi şunda kuşukluk kımaylı normal bolsun ki emişle.
0: Öyle ki iş karab dem.
1: Sen karab men.
0: Men deydi gen bir gibi. Tüyenşan bakışçıdan çıkıp tutken siz mevlütüke kıp kızıl maşinayı deyip çak çak deyip koyun. Vay közün sizinki toşkan köz mü neyim ha? Ne adıma kıp kızıl maşayı deyim mi? Ben biraz da maşin sor kızıl maşa eydi geldi maşin sıkı çıkan bolsam çıktım ki biraz ekle maşin ana eydi bakay degen gemini kımadım cuma.
1: Ma o da oyundu bir anlık ucumuz kanas soğuk mudu da kanasın ki ma üç günlük avaraydı malumatı karsak asıl sen ma o yamgur bakya cuma tikeciletin yamgur ögüllük mü yamgur şu 10 tünü yette yukarısı 25.
0: Anda digini bile.
1: Soğuk.
0: Kilerak çapallarını eyle bilir. Şunu unutmanla mesela Jambulak bağa vaqtıda çoqum qilerek jürüm falan eli bilişini. Mauk olan eli bilişini unutmanlı. Hatta nensen çıksanlamış için tavsiye kılmam ben. Çünkü o nensen o işçi kirep alıqı üyelerde yatırga işler bağımaz mı?
1: Kegiz üyelerde.
0: Kegiz üyelerde. Bu mu bir rahat, huzurlu işte paraymış. Lekin atiga sar quyoshdan chiqqanini ko'rganda, kechki quyoshdan patqinni ko'rganda sal qilaroq chapayil olmasa qolmaydi. Juma uni qo'shtiramiz. Lushan ko'tsi Dongting yo'li yig'iz do'stib ketdi. Surat 10742 deydi bu bola.
1: Ha?
0: Surat 2 demak o'xshaydi qolni qaraganda.
1: Marishat mundaydi, to'g'ri deysizlar, men mashinam yengis etib olgan chaqda 3 yoshlik bir bola butun atrofini chuglab kelib jijivitib tikan to'q. Бірақ обалың дадысы ұқ кәш, онлар мән төләді меген тім, деп үшір ұлап, да?
0: Жылтыз.
2: Жылыстыры, мау, туан қой көрек. Азы тұлжан ұлдың шықла, тұлсызға басылапты, мұна туан қой көрек, тәмір тұрплан тұсалды емен.
0: Мақыл, балды, пайдылып қалайлы.
1: Фәруқ бәлән бала.
3: Өрізе бүтін, мәліп көзі сәйді ясыма, малу сән көтсе Bu yüzden son mangan tarafta maşallah hayalce. Kres tarafım yamamız hayalce.
0: Buldu. Abdurimcan, yakışım riyasetçile, Humarcan'dın Müşşehir Karab Manga yiyelim işte. Ne miydi bu Humarcan'dın diken? Lüyü davanın udildiği köyrük tepsi bektoslip gitti. Karıştırıp ravan.
1: Humarcan'ı pekat bir yolgu bağlıgıl bulmadı ya.
0: Yakış bir herif ses Abdülhamid.
1: Kandalı oylusak.
0: Kız okugan bu mu sağlık? Okugan bu sağlık mı tasavvur kılan budu Humarcan'ı?
1: Şimdi. Tasavvur kuşlarımız taza obdan pervaz kılanmay kalayım avuçurda.
0: Bu anlıkçımızın ki ismi Humarcan'ı akışa edildi.
1: Özal.
2: Gözün geçti uzaktımızla imtihan köp mevzatı kıyamet. Can bulaksın kundura yalı bağ mı bu mevzatı gayet beşer bir kunan kireli yenilen dallarım çekilip.
0: Bağ da hem de tapa alasana zekardı. Sizden için yürükünüz dileyin hem de açıkıdıkan niyetiniz olsa karakı şekillikte mi oynaydı gayan tapa alaysız hem de. Ekvaldan karakandı seyil mışık yaptırınızdan karakadı bağınız yok tek pul kezliğiniz yok tek kıladı dedi.
1: Da buldu da ve bağdın diyen gep yan çıktın pul suğurup çıkardın diyen gep o.
0: Mışık yaptım hem de mışığa soram dey can bulak деп ла ач немге гучоң деп езди жамбылак деп басыңыз дейми эми ойнайдыга ятыдыга яны нас тола болап кетеди де баамысыңыз баанарыңыз көп болады басыңыз деген идеяда маңыз идеян тоқырлап маңсыңыз болады да өзі хал шунда ма
1: шунда тоқыр дедің аз
0: мен бір әсіге ет бір яқ бараттым басам болам болмаса демеймін мен маңы мен кетейін мен өзі хал
1: Yaxşı yürüsüz oğluq qızınız uyaqdan aşağıda saxlayıb atqan bir ayı ba deyib oğlum aqul dediniz oylanış ketmidi qo mana.
0: Aşında mən çav.
1: Hətta məşə ilə ki dərslədi ki ayıla saxlab tutsunmu aşağıda saxlab turubdu desə hə maqul deyib aşağı bırdığan gəp.
0: Mana 3-ci bu qovatqa vaxtında putogo deyilən qanday yadı da. Hə. Putogo məş turpanniki məş nə bir sayət rayını. Desem, muş dersik edebiyat kitabımızda Putogo'du bir ayı bizni çakırıvatıdı.
1: Çakırıvatıdı dek ya.
0: Saklavatıdı degen ki okusam ras. Ben Putogo'nun başında tanıştırgan bir adıken. Sizlerin adanla sizlerini Putogo saklayma degen ki ben ütkençle apadım aparıp Putogo'nun göz. Basam bulamdı, bombamdı demedim. Öz hal bir iş edim. Oynaydı gaya, yatıdı gaya, işidi gaya, tımda kançımızı yaydı gaya, taptı mıymaz mı?
1: Vaktim şu, aa deş, bağ mıdı, yok mıdı, ras saklağı vatkamdı, karga mıdı, karmıga mıdı, hep ota mıdı? Ama alım canımı deydi, ama gel kişi deyin, keskin bulduğun gep, can bulakı biri birine basınız, ruhsa edip duruyorum lakı mına.
0: Midon Cunlu, bek tosuluş yeğir deydi, sıdık efendim.
1: Abdurim.
2: Buraya 74 Bozca yolu kaybı. Aydırım yolu. Cansu yolu yapacağım. Dost Doktor Han'la aldı. Yani yol yolu okuyordum. Allah affetler olsun.
1: Makulabı.
0: Makulabı. Malik hem de muşu veymeyçilerin ki katnaş kaydısı bulup mu muşu katnaş belge çırgı aldı di ki işleri ne oturup koyup seyiz kıra. Ula mı toğra? Ula mı katnaş kaydısı ge amel kımeniş kerek. Şunda kuyağınlı kocamız mı? Kağın oku buluşku ben tazınım kımıdım. Bolu da yakışı bir meselini otur koyduğunuz başka anlı kocamı otur koyduğun dekem de. Aşında kılaylı emmimiz katnaş kaysı anlık boysunsak hayatımız tekimi güzellik doludu, rengdarlık doludu. Hayatının güzellikini ve huzurunu uzuğa kırak sürüp yaşaş imkaniyeti buludu.
1: Şu ha? Sıdık ustam miydi?

0: жуңлоодо кетип аткан экен, бак тосулуш ыйгыр бу жолда депти.
1: Вейтай шимал эли шималдын жаныкы машиналар келип каршылыгына раван деди Илдананын урушкакта десе.
0: Чыңбыйдада кошунушту машиналар көп дейди тор таксиси Розжан.
1: Даңлык даңды машиналар келип келе гүли момуша.
0: Абладкага 5-чи көрүктүн үстү абат жолу карап манга жөнүш текше тосулуп кетип каршы жөнүштүн машина айтып көп депти.
1: Салам, жакшыма бир изеттит көрүлдү, аба жакшы дедим. Көрүлүк бир погалып аке. Yollarda maşınlar selcik ancak tosuluş yok. Meltkamın maşinisi ahranlık Nissan X-Tral mı dedi? X-Tral, X-Tral doğru. Tas kaptı montuk bağlı. Nissan çiçininki X-Tral. Ne bir kağıdın devletti mi?
0: Meyli hem de.
1: Ya, ama programlılığını unutup, yıkıp ağıyla bir depe kendine de gidip değil mi?
0: Resmen, samimi adam değil mi? Da, ne bozsun devleti karab oturduk ama tüz.
1: Ya, bek tüz kemen. Yan çoğunluk pulunum devleti mi? Kaçık falan.
0: Yan çoğun dikinde sılcık demeyiz. Kağı dikinde de aman da.
1: Kağı dikine bir günü kestik koyayım mı?
0: Özalın ufçörü ya.
2: Adım Sosarız'ın son basa karabmanga. İllişte Abdullah İntahin köp. Karışılmıştım azraf yok dedi, sosyalistler yok acaba ne buldun korkup dinledi.
1: Ya onda az bol diye sormayın, ben yıldıram. Çendiriş
0: yok. Ruhsat be doğ sizge bir ana bir ana buyurup çökülep gülün aşağı.
1: O zaman sualını sorup koyayım mı? Ma ablet va şan da tıkay dolu demek ki ma ablet gaga.
0: Şimdi de ki. Abla kanay.
3: Kayılır, benimse şimalıman kayılırsa. Ortalar dersizlik görürsün mü? Ütüp, kantılgıyı görüp girecek daha.
0: Makul.
1: Abriyem.
4: Riz yakıda tez vazi de yol sevri. Dost yolu. Yani ayrılığın dost doktoru kanının adı da. Ayrılığın yolu yapacak. Ekmek çay yolu. Gerçi. Stalin 4. kovuz. Gerçi yolları var. Stalin 4. kovuzu da. Ekmek çay yolu. Karapman kaymıştan. Maşını kırsam tutuyorsun. Karışın sıra var.
1: Makul rahmet.
0: Hazır mı? Balgontay mulazimat rayonu. Küçük maşınlar bile toşup gidip de maşınlar cık yakalı ya.
1: Hazırak aram elim bana yıldır de.

0: Tamak etkende Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tian Shan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiladı.
1: Kilonlu mimarlı kilonlu, onlu mıdım demenla, Kaşkaya'da namı ba, tamak üstelde ornu ba, işbar, oğlak, kavaphanısı, Ürümçi şehri karlıgaçlık yolu geçildi.
2: 5. ayının 4. günü ticaret başlaydı. Ornu karlıgaçlık yolu 207. numar.
3: Köşme haberleşinin kan belvağlıq toru yakşı. Öyünüzge 1000 megabaytlıq kan belvağlıq toru ulap berdi. Öyünüzden her kandak yerde signal toluq. Köp üskünni tan ulusunuz mu tor signali üzülüp kalmaydı. Sımni körünmeydiğen kılıp tartıp berdi. Orunatış, remot kıldırışının gəm kılmaysız. Yakşı tor, yakşı süpət, çoğun tor, çoğun itibar. Təpsilatını 10086'a telefon kılıp sürüştürün.
4: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun Beybasta anı kılıp atkan Yollarınızdı biz Emra programımızı. Yollarınızdı biz Emra programımızı.
5: Sıda kadirlik anlıkçıla yollarınızdı biz Emra programımızda devamlaştırıp atımız. Hemimiz sağlam ozuklanışını, sağlam buluşunu alaydı. Yakşı görmüşsün de.
6: Doğru.
5: Şunun için sağlam ozuklanayla edilsek, yakşı yemekliklerini, ozukluk toluklaydıgan mahsulatlarını, yemekliklerini tanışımız doğru kilo mu doğru kemiyor?
6: Elbette.
5: Mesela naçlık olsun ya ki arlıktı ki, mesela etigenlik çüştük tamakının arlıktı, ançımız yediğin esler olsun. Yakımızın da vitamin toluklaydıgan işler okuyup varsa, daha sonra okyanusun tallan baksanla da tavsiye kılımız. Çünkü okyanus sürekli programımızda alay talep kıldı. Hem mahsulat turları mı intayın köp, bahası naayt muhabbet. Şanslıge okyanus sürekli mahsulatlarını tavsiye kılımız. Telefon 280-96-98.
6: Yana ahmervayit, un ahmervayit, gürüş ahmervayit, yağ ahmervayit, açıq su deyip anlap kelibatsizlar programlarımızda. Manumuş məhsulatlarını işletip, naitiliği

0: まっちゃん。
1: いや逆ね。
0: Şimali Kötürmü Körü Körgəzmi Mərkəzi tərəbkə manğanda Masayılıqı çüşşi qızıdı mubək tosıl getibdu, ə? İlyar Taksiyonun uçuri.
1: Rəhmət. Peyzavad. Ə? Çoğun çöldeki yeni çapkan deryanın tüyüde bir məs adam yolunun oturusu kırvabdu. Maşılan tosavadudu. Hem mınlanın maşinsi jügravatudu şoprustamla dekat kılandı. Eğer bek vücub ketmek alıp olsa Qadijan tüyüde. Məsələn onda harlımay. Apırıp koyanlı vallaha.
0: Maşından düşmeyi turuvasa deb ansirdi Qadirjan, lekin obdan bir goldun qil bilamda nishanini uqib anadikin ha
1: bir kuni ha 3 soat ikki tarafida mal nimininki inshan shijonning endiki qo'shin tarab chiqadigan ko'cha bor bura hozir ishat qo'yadi ishat yo'q kelyapsam 3 soat ikki tush tamoq vaqtir qarang O yoqdan moyoqqa moyoqdan oyoq fulanshidi birsa bechora top ketdi Şu birinci ben tırtmaya düştüm resim misal. Ya tutdum. Tutsam ki maşının kapotu yattı bu.
0: Sizinki kim
1: var? Ha, kanaklı ben şuna oğlum. Peski çöp. Abi Allah'ım köy düşün oğlum eyalıkını yüle yap ben. Nukhan'ı ki eni kendi ala bildi de kendimdikle biz laba vurgan. Şuna yerde oturduğumda yumalak taş var ki otağız isem kendim fıçıp gitmesin de.
0: Ha,
1: Kardan kağızı bırak deyip yolunun boyu çırayla otağız kım. Yok. Apırıp koyayım isem neyim yok. Ha, yetik kaldım ki kiyin. Acında kıp kıp ketken valla bir şen bir günücüm. O mağın maymaylık maşında. Şuna meselen harlama acında o cahil oralaştırıyor tanlı valla.
0: Kardan kağızdan bir yedin tek boz yat kus koyup da.
1: Ya belki küçük oturduğa ya geldi çok. Oturduğa koyup la taşın su koyarsan falan mı tutup kes yatakta.
0: Oyun oklam.
1: Artık önemli ki ministry tutup de oynamışsın.
0: Bu şey otağız koymuş ama muş da çüşme etil dedi de.
1: Bu beni anda başka sosa soka bir dakika. Ya resmi kaputun su yat demez mi?
0: Hatırlayacağım özün karavat geldim dedi de.
1: Aranla acaba. Parakutta gördüm ki de hemen özünü parakutta.
0: Abdikir.
2: Yolu süre, gafur körü kastı, süzdür maşını kö.
1: 2018 yılında maşinisini yıllık tekşürüşünü kayadı kıldı. Yıllık tekşürüşünü şu yıllık tekşürüş kıldı kayadı kıldı. Kızı kızı. Fışır optuğu bu peride.
0: Hazır diyen 8. yıl iken bu. 8. yıl bu süz bu çıkmaysız.
1: Kayadı kıldı dediğine sıfırı kılam dem ya. Telefonda mı demek çok şeydi?
0: Telefonda torudu kılana torudu.
1: İşte bazı ayarlarının gibini düşünmek neyim daha ters.
0: Ayarlarının gibini yanılam ayarlar düşen de hazır.
1: Şu an bazı erlerle bazı ayarlarının çıkışaması sebep şu. Neyim oldu ya ayarlarımdan tılın düşenmedim de. Maksudun düşenmedim.
0: Res biz iğzimizi bir iğz gəqqən bilə, ləkin onun nə çıxılılqı, nə çıxıl nəzi çıxıldıqan bu üçü təklik qılımız qalımızda.
1: Ay, tordu qılı olan 12123 əbdət aldı qılı basağız buldu. Bunun üçün suğurtun toluq eləng, cümə?
0: Şəvay tonşu.
3: Fata yürüyüşü. Hə? Şimaldın, cənab qalatmağa yürüyüş, bəs ötüksüzdə.
0: Şəvay tonşu, nənin gibi davat edikin, tam mə oxumudum.
1: O, şəvay tonşu edigen qaysı maşinin gitti.
0: Lişan'ın Lişan'ın ki
1: Şavay Tongşu Suvatsay deydi kan Şavay Tongşu Al Lişan maşınızı otakan bozsanız mı bada Şavay Tongşu deyip sorab Sizgi canlılık ne Rauğrısı git koydu cuma Nem buldu ya Şuray
0: Nem deyipti
1: Azrak açık ay bireyli 5 gün azadı kuşalı oynayalı deydi Bir sen sokaçtınız mı ya
0: Şu yol talaşmayı minla Şimal aylanma ömçük takta onıldı ama o sayıl tarafı mağandı mitçi doketti deydi o ilten anında dizi.
1: Ayallarının gibini ayallar rast düşünsene kacımı. Peride he şunu sormak istedim rahmet
0: deydim.
1: Oy rast düşünsene
0: kacımı. Bir söz bizim kalımız aylık nemcum aylık sümcan bu var o. Aşının kokşuşmuş takta atı ketken Nurhun varyantları bağlı bu gerdinan.
1: Sıla şançan aylansan ama sımcan bu da kılıçlar yoldu gelme. Ooo Tursun or şu uçuğu benim mana maşinamdaki Tursun. Ben de avalınla bayramınla mübarek olsun. Altaka maşini bağlı maydan alıp kettiniz de. Yollana bağlı yerim ben. Sızılıkı bağlı bulan mıka maşinlarım iş kişinin yolu yitiyorum ben bağlı yitiyorum. Şunda bağlıgım kep
0: azam. Şunda bağlı aşkım ayır biz.
1: Aşu.
0: Sizin aşırı bitimiz.
1: Satan mıka maşinlerin azam şu.
0: Bağlıp aklın heyran kaldırıyor bitimiz. Ama şu anlık adamın ki ha. Asıl mında var, tönüğün tek mında diye, etiyen tek mında diye bazı birden onda ökütüp de dikdaki bitimiz biz. Bahan aslın üstün kılıp.
1: Mende bir maşini okuram. 2019'ninki.
0: 2019'ninki.
1: Nissan Chijin. Töçak söyleydi.
0: Töçak söyleydi.
1: Vurup sokulga yeri yok. Birinci kol. Neçip

0: Hoş kaderlik anlatıla. Yollarınızı biz emre programımızda anlaştırıp atımız. Programımız ne? Akmer ve itun zavutunu kollap gidip atkan istimajsak minnettarlık bildiriş. Ve istimajsanın sağlamlık için devamlı aktarışı atkan Akmer ve itun zavutu Allah'ı talep kılgan.
1: Yine sağlam gızalanışını tavsiye kılıp atkan hem şu maksatta nurgun maksulatlarını bazağı sağan okyanus şirketi Allah'ı talep

0: Telefon 286-86-98-98.
1: Şunlar. Kadirlik anlıkçıda onun başka iki kıl faaliyetimiz var. Birisi Optimobil Klubu faaliyetimiz. Bu Optimobil Klubu faaliyetimizde sizlere tavsiye kıldığınız olsa.
0: Namı kulaktan kulakı yetken.
1: Kulağınızda ticaydıgan İsil Abdul.
0: Molli Grin Abdulleri.
1: Seferki çıkışını aldıra Molli Grin Abdullerini koyup Optimobil olanı bırak burada tekşir edip onun kendi yolu çıkışı olanı tavsiye kıldığımız. Telefon numarı 13-5-9-75-75.
0: Yana Şincan'daki İstiltem'in izleş faaliyeti de sizlere tavsiye kıldığımız Serdem Kroren Kalbişi Ügür Hanesi.
1: Bak, okşaydı. Ürümçü'deki dostlar, yine kadresini bilislere o deyim. Hem de Aksu'daki dostlar olsa, Sayfu Gonçang'a basanla şöyle Bay Veylo olan da biz alalım. Cuma Serdem Kroren Kalbişi Ügür Hanesi. Bir iç pekinizle cümü, Aksu'daki dostlar.
0: Aşta kalan lan.
2: Aylar buldu, yıllar buldu.
1: Dostlarımızın fıçırları bağansır köpeği vardı. Yetkizeyli.
0: Hazır mı? Çiçeğin yarını aldı ki yolladı maşınla köprekken. Abdonu fıçırı.
3: Allah'a Zöhre Gül, Nek Meydan'a. Ma yol insanını aldıdın. Guanhoy körü çıktıgan İğiz cümü.
1: Yol insanını aldıdın. Guanhoy körü çıktıgan İğiz. Bazı aylı maşınları bağıt alışı vatka akşaydı o.
0: Şunda de.
1: Hayri dağladın ha. Bapta bapta devamlı kuşur beren.
0: Şimalı poiz stansıdan ayrı durum tez süratlik yolu çıkıdığan yol eğir tosıl gitip de deydi otursun can.
1: Ey kıyayı.
4: Genişim de o kırtık yankandın hemen karamalıdan denişim de. Ravan kezim ama unutmalım ya.
1: Makal rahmet.
0: Şıkı bazıraylık ey kıyayının makalları çıkıp gitpardı o azır. Yusuf canım dedim bu ayko can nakşığın sımı çiş deyin gəpini koş olam diki deyim mesela asmandaki çişini çişini üstsem bulamdı altın tataymı çişini tataymı kemek kemek kəginin gə rəhmət etaymı da manda itami ki deyim deyip oylabdı
1: o inik mi ki mesela
0: uyudu kılış mümkün
1: uyudu maşında gək kılam ki deyip oyldum mesela tanamın tatıydı mı deyip oyldum çişini tatıydı mı deyip
0: sen açık ki kas çişim gı deyip deyip
1: Ani kendi tolong tata dedan gap qo'ysa, shang tata va deb.
0: Tata chung.
1: Tata chung degan qo'ysa.
0: Gulsay g'ibardiga yo'lla uchiqmudu deb uchiqdi. Bu jag'lad uchiq bo'lishi mumkin.
1: Yo'jingayda surat 20 ni menga yetib, sol tarafdagi chatdagi yo'lga yo'l o'zgartirib chiqmoqchi edim. Chunki oldida 4 ko'cha doqmish ba. Мен мушиядын машинның бешни бурмакчы идем. Сол тарафымдагы машина кастан бехатар арлыкны сакламай, машинамның кейни чак ез бенге сокып итеп, хаталык мендикен төлеп берей десәм, ушыглык кылып, жоутың дадыгы берип хатарлык айдаш кылмышы садыр кыл деп арыз кылман деп, жок ядын ишне чыгырып өктемлик кып кетип барды. Кандай кылышым керек? Берин кудрат. Şu yerdeki delil ispatlarını katına sakçılarımız özü körüp onun kendini deyin. Belki sizinki toğra deyişi mümkün. Çünkü siz buruluş çırakını bırak durup kırgen bulsunuz. Şu yerde üzüksüzlük boğan bulsa hiç ne mi dön asırma? Bu yerde katına sakçı basanızı solap koyduk aşı yok buraya gel. O delil ispat alıdı. Bir ıplı meyle vakit sırapçılığının ne koyma avu. Çünkü başkalarınınki şu katına sakçı idaresi Elbette bağmaydıgan, muşindak bir kıl kokaydıgan psikikisten paydalanıgan buluşu mümkünce. Aynı da kılıp, öktemle kılıp atgan buluşu mümkün. Berin çokum, berip, anike katna sakçıları şu nek meydanını kördü. Kögendikin, aninkeyinde bir taraf kıladı. Bu musa, yüz köyüyle bitirgan nesinde mabalı öktemle kılıp, net yüz köyüyle, bu da kuyu kitirgan çıkıdı. Katna sakçıları aşağı masyadını ayırıp asın. Cuma anlıkçımız.
0: Buldu onda Hüseyin'i karsak hırıb o diye onun kızımız Cucan yolu vekşi tosul getti deydi ha Cucan yolu tosul getirdi.
1: Buldu adili ama hafçırlarını etküzmeyle iş kılıp. Ma 20. otur mektepten avu sayılıkı yukarı sürat taşıl bak o. 20. oturdun yukarı sürattik taşıl taraf kırıp mangan. Yılın işte Abdümabullah köpke cuma. Bu kalacağım Abdümabullah
0: hakikaten
1: göpke. Göpke deyip gidip göpke.
0: Kurbancan doğru taksi saat 4 bile halık yolu körüğünün say yolu çüşüp korluğu karab manga nazır teni caman kev aldım.
1: Korluğu mu?
0: Yolu şun daravan bu pürüpten imdo çakan bir vakan.
1: Kötledim ağlanmasanız yakışık.
0: O vaxtada ma halık yolu körüğü say yolu diken tok. Анды машинның әм өзіміздің қосақларын

0: Тойгузуп даамлык кучагы давай деп учур ионлаптыго кучагы маңапты да эмди э
1: сулама 5 күндү яр шаарын бир пекирип атмаңла касын эй олла
0: 5 күндү 5 жылдек бир кыл үнүмлүк пайдаланып иштетип э
1: шо жоожаң болуп бактосу кетти жума аңлыгычыларыбыз пайдаланып калгачла э Onda asama 3 günlük avaray malumatını 5'de bir degen hazırım bir davet eylem mi yanlaşkan dostlarımızga. Qadirdik anlıqtılama 3 gün içi de Örümçeyarının ki avaraydı kanda özgür işle buldu degen de. Bugün keçin ayet gündüz geçe Örümçe'de hava uçuk temperatura 14-31 Celsius gradus geçe.
0: Ayet keçidin ögülük gündüz geçe hava uçuk temperatura 19-31 Celsius gradus geçe.
1: Mana temperatura bağan süre örleydiken. Endi 5. anı 28. günü keçidin 29. günü gündüz geçe hava bulutluk temperatura 17-31 Celsius gradus geçe buludu.

0: Ondan sonra huzurumuz için teyirliğen mazmurlarımız mı da sanın dekleri basın. Şincan dereceden taşkırı futbol barıdaş masabıkısının top mastanıları nuskısıdaki top kimi 6 ayının otturuları setledi. Hazır mı masabık kere atkan dostlar bilislağı mı futbol mayırları kiyip atkan kimge. Endi erlağ o belki meleki meydandaki kızıksızlık karar atkan masa ayallah. Ve amay kiçiralık ke.
1: Doğru.
0: Ve anın pasonu peyziken de bu. Top mayat kılıp a kimine.
1: Kimge karar.
0: Ya o işten hemen balam kıyıp ensem bol atken de boyla avat kalan buluşu mümkün de. Demek muşu nuskıdaki top kimleri 6. ayının otorları setiladı. 2026 yılı kalıptaşlık lonkısı Şincan dereceden taşkırı futbol barılaşı masabıkısının top mastanları nuskısıdaki top kimi 6. ayının otorlarından başlap setiladı. Medeniyet, icadiyet, etraf mahsulatları musabıkı ergişip arka-arkadan setiladı. Musabıkı katlaşkan herkes komandalarının top mastanları nuskısıdaki top kimi 6. ayının otoruları da top mastanlarından resmi yüz görüşüdü. Çoğunla ve balıla pasonu mas kademde oturuğa çıkarılıp, okşumğan yaştaki top mastanlarının kiyiş, saklaş ihtiyacını kandırdı.
1: Mana, musabıkı kespi cabduklarının başka, bu növetlik Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıkısı, musabıkı IPC berbaqılış ve medeniyet icadiyet tuğundu məksulatlarının içini mas kademde tezildip, musabıkı medeniyet işki xas məzmununu beyitdi. Musabıkı kutbuyumi tong-tong. Şinşinli əndiz qığan yürüşlük mədəniyyət icadiyyət məhsulatları növətə layihəni təşürüb təsdiqləş basqıcı kirdi. Təşkili komitet süpətini aldınqı orunqı quyuş, türküm göbülü bazağa çıxırış prinsipini çıngdırıb, başlanış mürasimi müsabıqısı məzgələdə aldı bilən qutbuyumi yürüşlük məhsulatlarını bazağa saldı ki, yəni asqoç, aşkuşal qısı, mədəniyyət mayıqısı, xatir şarpa qatarlıq ətraf məhsulatlarını tədirici oturğı çıxırdı.
2: Onla vatkınınla yollarınızda biz hemra programımızı.
0: Şunda kundak olsa onla usurumuzdan uçurularını yetkisek 3. körüktün çöp. Tengitak altın bulak atrapıda maşallah köpre zöre kerem mevlid İbrahim deydi abdi kerem.
1: Buldum akıllı. Yeni deyem bunda. Çoğun şu.
3: Nelizcan cüzüma. Bu da tırıksam yetin sıkımlı kişen bunu bitiyor kayıtla.
0: Vay.
3: Kişemde bir
0: Kaldaşlaydı gene sizin. Hep olmayıp kaldaşlar mısın? Kullakının tüyleri yiyeydi galiba likelle
1: asılıma. Sıl bul demiş. Müşbeti uylaşmışlar buldu. Özlerinin evar kılıp, başkalarının evar kılıp.
0: Fikim.
1: 8. katımlığım bulduğun da kuldu sılıma evarlarının karganda.
0: Sıraki yüz gerek olmağın bile bana yüz gerek.
1: Şu.
0: Yooo. Numus kısla numus.
1: Değerliydi değerliydi.
0: Numus kısla.
1: Numus kılıç bu adam için numus tutsa.
0: Bak yap çak çak devam etmeler rast mı? Eğer rast diyeceğim bosla ben sildik. Ay demli kere bakmak demek ya. Baldıcım ağlar.
1: Yani kep diyeleydi gandı.
0: Bu çak çak bit kalsın. Şunda mı?
1: Şu.
0: Eğer rast deyip kalsla. Baldı mı? Vi vi vi ne mi devesem ama tesirleşke. Taza.
1: Til acizi kavatı da.
0: Kuşağı taksiye, kuşağı da kayısken aldı çıkıdı ki o dedi bu pişenliğin cancağı. Kuşağı taksiye torunu anlavadı da, değil mi?
1: İlham.
4: Ne olup da maşinle azıra hareket çevirmeye, şimdiye

0: qilish ta'sir bo'ladimi yo'qmi?
1: Nim qilayotgan?
2: Ajrab ketgan, u to'liq butun bo'lish kerak-chimi hozirroq? Masalan, ayniki kichik daskasi bo'lmaydi anglovchi. Uning keyindan ma'lum bexatarlik tekshirish o'tmaydi. Masalan, motor chiroq yinovasi o'xshash yillik tekshirish o'tmaydi. Endi kichik sizilib ketgan yillar o'smaylik. Lekin rasmiy ajrab ketgan, sanglab qolgan,
1: chiqolaydigan,
2: so'rilab qolgan, manday ala bo'lsa qatti o'tmaydi,
1: demak. Choplab jobolab o'pirdiganlar bo'lsa, unda qimonglar rosa, tumun jobo choplab o'pirdikansizlar.
2: Shiklarni aynaklarga shunda qilib o'pirdiganlar bo'lmasmi?
1: Ma Miran o'tiraq rayon oldidagi yo'llarda mashin jiqqa yusib janov jori.
2: Ayko yayi.
3: Men shunda 40 Nissan Xiyosiyaning indik yo'l. Dumqonchang.
2: Maqul.
1: 3-chi ko'rikdan tushib, tangi taq oltin buloq atrofida mashinalar ko'p deydi, ha?
2: Boronqi mashinangiz Santana Mavlut aka, hozir mashinangiz Nissan Mavlut aka deb shermi bu, qo'shaqmi bu nima?
1: Tasavvur bu degan xiyol.
2: Santana da o'tirib qolganlik aytib o'tmoqchiman. Abduqodir.
3: Qisqa yo'l qavri, yang bazan oldidagi yo'l.
2: Maqul rahmat.
1: Hammama ayko yayi tamamen ishqilib. Ne qipti desek buldu tazmana ma depoqcha tasvirlash tilim ojizlik qiyatidu desingiz tasvirlashga tishingiz ojizlik qiyatamdi mavlud malim deb. Butun nesin tishqi yo'laysiz ha?
2: Yo, bu endi o'zining kasbiga bog'lab tasavvur qipti.
1: Shu.
2: Bo'pti xili tirishchan bal ekan. O'qib qo'yinglar Mavlud muallim
1: deb o'qib qo'ydik
2: Shavkat muallim o'qidik.
1: Shermi bu nima deb janrni bir deb so'rib etib sizdan avval gap qildiku.
2: Bu ballar qanday ballardi deyman
1: bir. O'nglar qo'yinglar sizlarmi Shavkat gap qilganni.
2: Mushim puchirganda burun mashinangiz Santana Mavlud aka, hozir mashinangiz Nissan Mavlud aka. Va qanday uchirdingizlar? Buning nemisda foydalanishlariniki deb qilinglar.
1: Üçüncü görüşünün üstü koşuyun işte Ravan kene, Rava yollamı bakıyor. Üçüncü görüşünün üstü Ravan kene bana.
2: Ravan taksi.
3: 174 yol havriye maşı isen, 156 etretin altı yolla Ravan kene.
2: Baldı o rahmat ha.
1: İlyar taksi, ucu, ma bal bir kadumayı ilam kutun ağam balım ne? Ma başkalar neymiş toykunmaydı ki dese, asla muş adaşlı toyku bilip, meri kızaların bir kadar koymak adaşke deyle deydi. Manamanda o'ylaydi
2: edim. Rost bo'lsa yomon nomuslik şey bu.
1: Rost.
2: Chunki bir er bir oilani bir o'ngchab tutanmasa, bir oildagilik ega bo'lanmasa, uningda ayrilib, buningda ayrilib. Demak, masala musha odamda bo'ladi. Hargiz buning takkan qotildi bo'lmaydi deb qarayman men.
1: Yo, iniq iniq masala musha odamdagi 100% bunda ketaveras, 70 emas, 7 emas, 70 nimu nim qildik. Lekin shu endi bunda nim qilinglar, ufqinglar jo'm odam tushunib, ma boshqa ayollar.
2: Ya, ilham yo, man o'ngishdan bo'lmaydi ma bu. Voy, ravrus takkan tayoq ekan bu.
1: Voy, ma mushbet apamoqchimdingiz
2: siz. Siz ma İlham ma faqat kichikin jijaqda banglabdim men. Jijaq bo'lamdi bu. Ravro shikir maqchikit deb o'tmaydi ma yillik tekshirishni. Vayjandan o'tmaydi. Sirqi tekshirishni o'tmaydi. Juma ma bayram mazgilda hozirroq o'ngshan. Shunday ma Oblikanay.
4: Bu hali qani ma asali qirqas yana to'sirib ketar o'xshaman qayunga.
2: Bu bo'shiroq gapirgan, bo'shiroq gapirgan Oblikanay. Ovozing zinig chiqib qoladi juma. Ma boshqalarni chinga qilish unda bo'lanmay, sizni bo'shiroq gap bo'lanmay. Bir sonlarni chos so'zni ko'tarib bo'lanmay, bir sonlarni tushirib bo'lanmay. Biz mi xil cho'ng'lab qoldik, so'zlatmanglar.
1: Eldar. Bo'ldi,
2: ma'qul, ma'qul.
1: Yana bir. Men bir anqichi.
3: Mənca yaşmamı toyunu bir gövdən kitab gecəni taqaydan bir adam da bu da çağrıyakın işken nəmi riyas etkilerim de olurum dedi. Aşı adamın işini çöş bırzıldı, bırak sen şu çıktı, sizin kitabla peşinizde kıtırdı.
2: Rasim evet tamam bir kere bakayım. Rahmet, muşu küllerde.
1: Muşlağı kömül bülüp.
2: Doyunu kırıp, körüp, bana işçiniz ağırıp, bana kömül bülüp, beşimden gümün kalıqınızın intayını kursam buldum. Hozir birsidan birsidan kari yo'q mushunday vaqtlarda mening beshim orqali menga ko'ngil bo'lganingizning o'zi bu bir xil hurmat,
1: bu
2: bir xil minnatdorlik, bu bir xil cho'nkirish, bu bir xil kuyinish.

0: Onda bolsa Weixin supamızga kelgen uçurlarımı dostlarga yetkizeyli. Nurgun dostlarımız programımızdan başlangalıqını kızgın qarşı alıp bizge uçurlarını yollap diken. Hem alağı köpdün köp rahmet dostlar bir-birlap uçuranlarını uqış imkaniyeti bolmay qaldı. Salamlaranlarını biz köyduk dostlarımı yetkizimiz. Hem alağı rahmet. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, əmdi programımızga orlaştırılgan uçurlar deyiktanladı boludu.
1: Diktanladı bolup atkını sapırınızda biz sırdaş programımız.
2: Sapardaki mundaşış en köngüllük. Kanikilin mundaşaylı, sırdaşaylı.
3: Sapırınızda biz sırdaş programımızla anla vatamsız.
1: Sapırınızda biz sırdaş.
3: Sapırınızda biz sırdaş.
2: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
0: Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, əmdə deyiqdanlar tövəndiki uçurladı bolsun.
4: Qurban yedliq dəm ilişdə 5 gün dəm ilişqə qoyulur.

0: qoyib berildi. Shinjongdagi yuqori sur'atli tash yo'llarida yo'l yurish taqiqlanmaydi. 2026 yili qurbon etlik dam olish vaqti 5 oyning 27 kuni chorshanbadan 31 kuni yakshanbagacha jami 5 kun bo'ladi. Dam olish mezgilida Shinjongdagi haq ilindigan tash yo'llarida 7 kishilik va 7 kishilikdan tuvan kichik tipdagi yo'lovchilar avtomobillardan yo'l yurish taqiqlanmaydi. Haqsiz yo'l yurish vaqti bo'liki 5 oyning 27 kuni soat 0 dan 5 oyning 31 kuni soat 24 gacha.
1: Shinjongdagi yopiq shakldagi haq ilindigan tash yo'llarda avtomobillarning chiqish ig'izidagi haq ilindigan yo'ldan ayrilgan vaqti o'lcham qilinadi. Ochiq shakldagi haq ilindigan tash yo'llarda avtomobillarning haq elish punktidagi haq ilindigan yo'ldan o'tgan vaqti o'lcham qilinadi. Haqsiz yo'l yurish mazgilda o'xshash turdagi avtomobil yo'ldan kirish chiqish prinsipiga amal qilib, avtomobil egalarining yo'lni muvofiq planlab, tinch omon safarga chiqishini eskartamiz. Endi bugundan boshlab mushu tuqqa yo'qlashga bordigan va yoki joy-joylarga mushu 5 kunlik dam olish vaqtidan foydalanib sayohatga bordigan do'stlarimiz biroz ko'p bo'lishi mumkin.
0: To'g'ri.
1: Endi do'stlar, har qatim bayramlarning oldida sizlarga deb quluqlarga qo'yib atgan. Shunda bo'lsa-mi yana deyishni to'g'ri topdik. Chuqum avtomobilni umumiyuzlik bir takshirib o'tishni hargiz unutmanglar do'stlar.
0: To'g'ri, masalanga avtomobilning optul bormi yo'qmi, tormozmi bormi yo'qmi, siliqlashmi bormi yo'qmi, aynak suyi bormi yo'qmi, chaq qandoq degan
1: normalmi?
0: Bir turkum masalalar bor, shuni opirib remontxonaga, ustamga ko'rsatib, mana mashinani bir ko'rib eting deb umumiyuzlik takshirib, uning keyin buldi yo'lga chiqsangiz buldi. Degan vaqtida 10-12 yo'lga chiqaylik, ha.
1: Oldin qaytdimmi biz mushu may bayramlik dam olish mazgilda sirtqa chiqqan vaqtda yo'lda asos jihatdan turib qolgan mashinalar shu mushu bayramning oldida umumiyuzlik bir takshirib o'tishni qimg'anlik sababidan yo'lda qashilik ko'rilib bir qism ayol shofyorlar nima qilarini bilmay shu yerda qatnash saqchilarining yordam bilan so'rash mashinalarini chaqqat deb andan remont xonga mashinalarini aketgan ahvol xili jiq uchurdi
0: to'g'ri.
1: Shunga mushu bayramdan burun takshirtish bak muhimkan sirtqa chiqishdan burun deb o'ylab qoldim.
0: Uningdan boshqa tunugun men qo'mondonlik markaziga bag'a vaqtimda bizning Saybog rayonlik cho'ng atrotdan Zaynur Asaqchi menda bir gapni qildi-chu. Mushu shofyor do'stlar yo'lga chiqishdan burun o'ziningki avtomobili va o'zining pravosining yillik takshirtish vaqti toshdimi, toshmadimi? Shuning bir qarab olish kerak. Oldin qitim bayramlarda ashinda avtomobilni haydab chiqibdi, mush yuqori sur'atli tash yo'lga chiqibdi, bizning qatnash saqchimiz to'sibdi. Nima ish bo'ldi desa, avtomobilni yillik takshirtish qimmabdi, vaqt o'tib ketibdi
1: deb. O'zimi uqmagan gap.
0: O'zimi uqmagan
1: gap. Qarmay, ha?
0: Shuning uchun mushningga bak diqqat qillay deb eskartdi-chu tunugun.
1: Mush nuqtalarga alohida diqqat qilayli bu nihoyatda muhim nuqta ekan paravimizga avtomobilning shundaymi yillik tekshirish odatda uchur keldi hamda bizga bir shundaymi ma'noda diqqat qil hozir to'shay deb qoldi deb shunda o'simi yana bir alohida qarab o'taylik do'stlar. Andan do'stlarimiz mushu qatnash saqchilarining yetakchiligiga qo'mondonligiga bo'ysunaylar qanday joyga baqa vaqtda chunki har qaysi o'rinlardagi sayohat manzur nuqtalarining atroflarida tabiiy bayram mazgilida mashinalar intan ko'p bo'ladi biz qatnash saqchilarining yetakchiligiga bo'ysungan vaqtimizda ay yo'lda uzundan uzun o'chira turib qoldigan to'silib qoldigan ishlarning oldini og'ili bo'ladi andan sayohatga bordigan do'stlarimiz tog'larga bog'larga o'yin qilib bordigan do'stlarimiz shu joyning avariya ahvoli yo'l ahvolini tafsili egilgandan keyin sal qilinroq kiyimlarni evilishinglarni tavsiya qilamiz
0: bunda
1: suv o'tmaydigan oyoq qatorliq hamda buni demasakmi do'stlarimiz sayohatda yomon tajribali ko'p ketdiklik lekin nada shunday vaqtda muhim narsani birini unutib qolishmi yuz berib turdi.
0: Eskartishimiz kerak.
1: Eskartishimiz kerak do'stlar.
0: Uningkin yiroq safarga chiqadiganlar kimliginglarni unutib qolmanglar, ha? Doim unutib qoldimish do'stlarimiz.
1: Muhim narsalarni chuqum unutib qolmaylik do'stlar.
0: Oniyat yil asli maqsadni o'zgartmay, oniyat yil mehr muhabbat uchun olg'i ilgirlash. Shinjong 949 qatnash radiosining 2026 yildagi 17-chi navbatlik oliy maktab imtihoni berguvchilarga illiqlik yetkazish faoliyati rasmiy boshlandi.
1: 949 қатнаш радиосы үрімчәрлік марып идарысы, үрімчәрлік марып оқуғычы қобыл қылыш имтихан мәркізі, үрімчә шәрлік қоңан идарысы қатнаш башқұрыш тармақ әтірді, үрімчә шәрлік қатнаш транспорт идарысы, үрімчә қатнаш транспорт жәмейті білен қол тұтышып, көп тарап бірліш пәркетлініп, бір ниетті күш топлап, иліқлық еткізіш күчіні мұджәссәмләп, али мәктәп имтиханы бәргіцілерінің яшлық арзусыны әмәлге ашырышыға күч қошуды.
0: Növbette, 2026 yıllık Ali Mektep İmtihani Bergüçlerge İllıklık Yetküzüş Paliyetiki Katnışıdığın Abdumobil. Ali Mektepke İmtihan Bergüçlerge İllıklık Yetküzüş Abdumobil Ətirdi. Şəxsi Abdumobil İgilleri. Karxana Abdumobil Ətirdi. Abdumobil Həvəskarları Kulubi Qatarlıqlarını tızımğı aldırış hizmeti başlandı. Tızımğı aldırmaqçı bolğan dostlar, Slow Shooting Apsidiki Katnaş Közdünkegi kırıp, Paliyet Məxsus Rayında Tızımtiş Digen Türünü Talıs Talab tızımlaşsa, ya ki 949 Veyşin Supsi Aslı'daki Ali Mektepke imtihan bergüçlerge illaklık yetküzüş paliyetini çekip kırıp, uçurlarını toldurup tızımga aldırısı buludu.
1: Dostlarımız əmdi hər yili muşu vaqtda Ali Mektep imtihanıqa qatnışıdığan ini sınırlarımız üçün bütün cəmiyyət kişiləri muşu bulub muşu opur dostlar. Özünün apırıp, əkilip qoyuşdək şu şərkita arqılıq ulanın ən yaxşı ali məktəblərə ötüb özünün arzusunu əməlgə aşırışı üçün özünün bir kişilik həssini qoşub kebatıdır. Demək əmdə bu yılmı bu paliyyətimiz davamlıq elib verilidir dostlar. Slow Shooting əbsidiki qatnaş gözünge kirib paliyyət məxsus rayonda tizimildiş digən türün tallab tizimlasanlar boludur. Məyli muşu paliyyət qatnışıb oqoqıcılarını apırıb əkəb qoyay deydiğən şəxsi abdumobil ilgiləri bolsun və ya ki karxana abdumobil ədirdi abdumobil əvəzkarları kulubu qatarlıqla həmisi tizimlası boludur. Həməylə özümüzdən əmili hərkəti arqılıq ballarımızdan yaxşı nəticələrə erişişini kütəyli dostlar. Yaşarı onda bolsa Vision Spumuzga yana nurgun dostlarımızdan uçurları kapto yep yeni alatta dostlarga yetkizib ötəmdik.
0: Boldu ha. Mən Mustafa degen dostumuz Ürümçidən Aqsu tərəfke mağalğan çoğ optozunu ala qılış nömrəyi depsiz. Buni siz aşo bizning mavu Şinjan bağı, yani Ürümçi Oğuzali, Ulumuçiçan. Şunun yanında Ulumuçiçi çıxacan ba. Şunun kirib bilet elib onun iki mağsız bunun telefon nömrəyi yox ha.
1: Ya ki yau-yau-ba-yau-yau-sığa telforup sorusu makuludu.
0: Doğru. Maşin Fujatin gibimizde pek anlaptu. Makul Risalat Qasım Yaşar Elkun deydu.
1: Mustafa Bayatın yollağan uçurken. Səvi umaqdımı qarşalımız. Tursunca hakkımız uçur beribdi. Bayram bulavası uçturup bana istava bişxil ya deyip ət içilip qala. Rahmat dostlar, onda bolsa qadirlik radio anlıqçı dostlar, yıqımlıq naqşladın birini anlayılı Sudiya Aymahmud orılığan Mizan namlıq naqşa həmimizdən köngülü aramıdı bolsun.

0: Қадарлик радиоанлығычы достай, еқымлық нақшыладын ұзырландық. Вешен сұпымызғы кеген ұшырла қарайлы. Вешен сұпымызғы ұшырла қарса, Құрбанжан. Әксіз әчеветіштен бұрын елғы кіріп болған болса, әксіз болған денкен пұл төлемдіқ, яқымы? Төлемейсіз.
1: Төлемейсіз. Ашу 0-0 дейді қо. Мәсен 22 білен маңсыңыз, ашу 0-0-ден кейін басыңыз, әгер де ашу әкеліш бұныққа төлемейсіз.
0: Мәселен, көрліғі маңдыңыз дәйлі. Saat 10 bilen korluğu mağdınız.
1: Doğru.
0: Korluğu hem de 3 saatlik yol, 3 saatin artı kurak dedik ki. 10 bilen mağsınız. Mesela 11 etrafı da var sizde. O vaxta haksız siyasetten bahremen bulursunuz.
1: Doğru.
0: Yok. 10 ilen bası 12'nin aşkanda
1: var. 12'nin aşkanda varsa.
0: 12'nin aşkanda var siz haksız siyasetten bahremen bulalaysınız.
1: Doğru. 24'ün müşünde aklı örülüple, kalender örülüple adı oluduk o adet değil. Telefonumuz kalırsak 0000 oluduk o. Şunun din kinki bağın herkanda hak iliş ponkiti de hak ilinmaydı.
0: Şunu aldınız he. Andın alım canımı depti. Kündüslen uya buya zirikmeyi, hapı bulmayı, apırdıgan maşinalarını asırtıp koyunla. Bu mısa aşında yollarda kaldıgan ehval bop kaldı. Dep uçur birip de bana. Rahmet. Demek muşu mezmını dostlarla düşündürüş yeryanda. Bazı özümüzü ezip kıvattığımız. Aşında düşen sanlar buldu dostlar. Mesela abayettin digen de.
1: Doğru.
0: Mandanla, birden aşkanda barı sile. Şu saatin artık vakit digen ki sile haksız siyasettin. Bəhrəmən bol islə digən gəb.
1: Kəgəndim şücümü, o vaxt toşqa vaxtı da, 0-0 dinki məsələn ki, biz 24 deyimiz o, yəni vaxt 24-dün ötkəndin kiyin, əgər onun da burun mikallıq məngəb, 24-dün ötkəndin kiyin, yəni 0-0-lük özgərəydi o, şu özgərgə vaxtı da haqqı ilişpon kütüqü baxsanız, haqqı ilin documu.
0: Şünü aldınla mı?
1: Bildınla mı?
0: Uşurcan'daki tepsiliyi saatini oldurup düşündürüp koysa, Uşurcan'la doyunu karanlığa bu misafet düşünürsün.
1: Hakikaten ben Uşurcan'a kamını ilip, aşağı hakkı iliş ponkütüğü verip, saatimizi küstüp bana nölmele, dağla tutumuzu almap, emdi, ammaydı. Dep akımızı yeni başında düşündürsek bu gudek.
0: Dostlarımız düşünüp aldı emdi. Hürmetli radyoanlıqçı dostlar, tamamlıq deyiqtanla səpirinizi biz sırdaş proqramımızda uğurlaşdırılgan məzmunladı bolsun. Bu məzmunlarımızdı mı dostlar, sılı uşı din əbtisi də radyo anlayala istəyəməz mi, şu radyo din mi anlayala istəyə? Ərqanda ərcayıqı basanla torlu bolsa radyoda bizdən proqramlarını anlayala istəyə, şu an sılı uşı din əbtimizin çürbilişini hər qız unutmaqla. Uçurlarımız davamlıq deyiqtanladı boludu. Ürümçi xoddan işkinci kodisindeki piyadla toğru yol sızıqı da özgürüş boldu. Ürümçi yerdeki xoddan işkinci kodisinin dərəcəsini umum yüzlük östürüp, özgərtiş kuruluşuqa maslaşıb, qatnaş tərtibini yanıma əlalaşdırış üçün bu kodisi bilən qoçun yolu kesişiş iğzinin şərq tərpideki əslideki piyadla toğru yol sızıqı yol iğzinin qərib tərpigi yöt gəldi.

0: Bazarı yeni piyadlar doğru yolsuzluğu işe giriştirildi, hem de katnaş signal çırıqı ve tosalğısız əslahələ səpləndi.
1: Garip tərəf götkəlgən yeni piyadlar yolu, piyadlar doğru yolsuzluğu köp xil əvzəllik ege. Garip tərəfdiki avtomobil yolunun sani bir qədər az, yol yürü şəraiti tiximi yaxşı. Piyadlar signal çırıqı orundulub, piyadlar doğru yolsuzluğu qaytadan sızıldı, hem de tosalğısız əslahələr yolu, yol yüzünü qatıqlaşdırıb özgərtiş tamamlandı.
0: Piyadlarının köçüdün ötüş şekli özgərdi. Köpçülükke yeni piyadlar doğru yolsuzluğu ve katnaş çırıqının körsətmesi boyunca yürüyüşünü əskərdimiz. Motorlu katnaş vasıtları şoförlerine nispeten etkanda yol ığızıdaki umumi katnaşka anca çoğun təsir göstermeydi. Ama şarıqtın garipke qarab yol ığızıgı kelgen udul yurduğun avtomobilla piyadla doğru yol sızıqıdın ötüştün burun çoğun piyadlarını közdüşke əhmiyet berişe dikkat kılış gerek. Piyadlarının yoldun ötmekçi boğallıqını bayqığanda çoğun avtomobilini toxtutup yol beriş, bir xatar ikkallikini cazimleştirgenden kiyin andın yürüş gerek.
1: Yakında Weixin nurgun iktidarlarını yeniledi. Weixin'in kompüter nusqısı dumu bir tarafdan yazgıç, bir tarafdan tercüme kılgılı boludgan boldı. Weixin Mac ve Windows 4.1.10 kompüter meşgulat sistemisinin şiki sınaq nusqısıga bir tarafdan yazgıç, bir tarafdan tercüme kılış iktidarını koşuldu. Meşgulat sulumu nahaydı addi. Xalığan paranglışış közünekini içip, xat kırgızış ramkısıga mausunun on tarpını çekkende tizimlikke bir tarapdın yizip, bir tarapdın tercimi kılış digen talaştırı körüldü. Şunu çeksila içildi. Hazır adilaştırılgan xanzuç xat, murakkep xanzuç xat, İngilizce, Yaponca, Koreyaca bəşkiltilini kollaydı.
0: Weixin telefon numara arqılıq bir konupki bilalı tizimletip kirişini kollaydı. Weixin iOS nusqısı da mı bir kısım abonçıla muşa telefon numara arqılıq tizimletip kiriş iktidarını sınav atıdı. Kısmen abonçıla Weixin hesabat numaradan çekinip çıkıp kayıtı tizimletip kirmekçi bolsa ya ki tonjiqatım tizimletmeğen yan telefonda tizimletip kirmekçi bolganda bu yeniden koşulgan türünü gördü. Bu konupkini basıla sistema ticaret sodigiri təminligen telefon numar dəlilləşme lazımıda arqılıq növettiki SIM kartısıga bağlanğan yan telefon numarını avtomatik pərqləndirəlaydı. Məxbi numar kirgizmisi mu, dəlilləş numarını saxlamısı mu boludu, bivasitə bir konupki bilən tizimlətib kirgili boludu.
1: Weixin-də sınlıq sözləşkəndə toğru yönlüşlük ekranı özgərtkili boludu. Yaqında Weixin-nin sınlıq sözləşiş iqtidarına toğru yönlüşlük ekranı özgərtkili boludugan iqtidar qoşuldu. Yani sınlıq sözləşişinin arqı körünüşünü guvalaşdırış iqtidarı mas qadamda ilgiri surulubatıdı. Telefonun doğru yönüşlük ekran şeklini aşkandın ki, körünüş 16.9 nispetki almışıp, körünüş dairesi zor derecede kengiydi. Tekimi yakışı bolğını bu doğru yönüşlük ekran endisi koş yönüşte mas kademde özgürdüğün bulup, yan telefonunuzda doğru yönüşlük ekranı tanısınız, karşı tarafından sınlıq görünüşümü mas kademde doğru yönüşlük ekranı özgüreydi.
0: Demek Nurgun naydı kolaylık iktidarları
1: doğru.
0: Yol koyulubdu. Hazırdan özde Nurgun dostlarımız sınav peki atıdı. O dayım ama ufçırını alğandın kiyin.
1: Burun telefonumu da tutup paranlaşandı. Hazırım da yan çıkılıp.
0: Yan çıkılsa.
1: Toğur şekilde paranlaşkılı bulduk.
0: Tekimi kenri, tekimi köp görüşte irisinde köylü buldu. Degen gep.
1: Doğru.
0: Sınav bakınla dostlarımız. Onda bu sakatarlık radyo anlıqıcı dostlar davamlıq ve işin sınavımızın kegen ufçırlarını yeni aletisler yetkizi ötteyli. Mari Gül uçur berip domana. Aydo bu texnikliq ayaqları uzun yol yurduğan dostlarımızın arğınlıqını tügütüdüğan yaxşı Əmrayi. Bək yeni kip baxsanla bilislə bək rahat dep uçur berip dom.
1: Rahmet.
0: Rahmet.
1: Onun kin bugün düşdən kin Qashqardan Ürümçiyə mansam. Saat 0-dən ötüb saat 0-dən kin ötüb kəssəm haqsız bulamdı deyir. Şundaq buldu.
0: Səhul səsimlik dostumuz uçur veribdi. Yaşar Cağinəm, yaxşımı ama benim ismimini xapı bulmay, Noce deyip özgərtib qoyana deydi. Bugündən başlayıp Noce yaşay deyip.
1: Bu səhul səsiz neymiş ki isminiz Noce deyip özgərtibəsiz. Noce mu ya poce mu, mən nim bilimi mən?
0: Bugündən başlayıp Noce yaşaş arzusu qəlbi de. Teximi küçüyübdü de, şunun Noce deyip ismimini özgərtib olay deyipdi.
1: Əbabda.
0: Özgərtib qoyaydı, Noce yaşancı mu? Noce jürüna. Erkem uçur verip de katnaşlarını bir taraf kıldığan oran çüştünken 3 yerimde şıkı çıkamdı ya ki 4'te 3 yerimde şıkı çıkıdı
1: 3 yerimde
0: 5-нче айдан башлап хизмет вакытыбыз өзгәрде, дуслар. Онда булса аялым дигән нәкъчене

Şinjan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu. 174 Katnaş Sanat Radyosu. Ve 20 taratqı süpsi birlikte Tianşan'daki bostanlıkların Koyulun karlıq tağlarıcı sözlügan Jungu Taklamakanlı ayrılış Halkıra Ralli Musabıqı doğrusunda haber verdi. Kızgın muhabbet bilen kelgüsü yüzünmüş. 2026 yıllık Aypau Jungu Taklamakanlı ayrılış Halkıra Ralli Musabıqısı dağdığılık başlandı.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, keşlikanlar hayırlik bolsun. Hayırlik akşam programımızda oranlaştırılan yıkımlıq naşgülerimizden yaxtırıp anlayışınla nümet kılımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqın. Programımız Şenjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqo əbdisi Slow Shooting'da mas qadamda anlatıldı. Programımızı Slow Shooting əbdisinin anlayışınla karşılayımız. Dostlarının programımızda oranlaştırılan nakşlarına alğa şiirov atkan yol beləklerden yol uçuru berip meneşine karşalımız Veyşin Spomuzda numara bulsa XG 1074 FM. XG 1074 FM.

Dostlar, hazırının özü de Muşu Tavan Beylu. Yeni Muşu İştipak yoludun Dondalyan Şiciye Qarap Mangan Yönüşte Abdumobula Braz Köpkene dostlar. Muşu yolu bölükün minuatkan dostlar bolsa, eğer aylınıp mağındıgan imkaniyet bolsa aylınıp mağınlı. Dostlar, onun da başka. Yeni Muşu Tavan Beylu. Abay Mendege yolunun karış terapi. Yeni Dondalyan Şiciye'den İştipak yolu Qarap Mangan Yönüşte Abdumobula Braz Köpkene yürüyüş astıken. Onun başqaraydığan bolsaq Changfanggo Beilu, yani Chentangjiang yoludan Yashan Zhonglu qarap mangan yönlişte avtomobillar biraz köpken. Ne bu turup qilish, tosilib qilish ehvol bor ekan dostlar. Onun başqa qarsaq Yongshun Kotsi qo'shimchuli, yani mushu Shangshaxi o'tishmi ko'rikidan Dongarxon qarap mangan yönlişdimi avtomobillar biraz köpken dostlar.

Müşerdim o. Yani şu 40. başlangıçtan aldık koçudum o. Abdum o bulacakken dostlar ha. Müşerdim tosulup aşu yöcinge körük içi berip doğa. Onunla başka karaydamızsak adlı sol sarıyla aldık yolla. Onunki hıping nanlı o taraflarda tosluş eğirken. Onunla başka karsak bizninki idarının aldı. Yani şu 16. otur mektabının aldı da tosluş bakken. Davan beylo Hınçan'ın aldı. Onun için şu Hınçan Yiçi Archie'nin aldığı motosluş bakken onun başka karsak mı şu Tantarbiye Mektap'tan aldı. Yani şu Minhua kodsu da mı? Azraq tosluş bakken Kağan yol bilekleri asasen Ravanken he Yeni karsak mı şu Longchen kodsu Longchen kodsu da azraq tosluş bakken he dostlar. Yani şu Hıtinci Hıtin Archie'ye götüşüdüğün ye Eşe de hazırak tosluş bakken dostlar. Aziz Çöntiyen, yahtırıp anlağı batkanı barlıq dostlarına rahmet. Aziz dostlar, tövende Adile Abluz orunluğun Heyrane namlıq naqşını anlayımız.

0: Beşin supamız kegen uçurulağı qarabı qayılaya, veyli veyli aynan avazda uçuruba ken.
1: Dezerce yaxşımı, yolçuları bilek, bilek ölüşüsü nasıl izleniyatın, Dazmontay korunluğu karabmağın yönüşte, katnaşçı, aslan, yenvatımız dekim alı, kaysıratma yolu, revan ha?
0: Boldu, rahmet. Hazırın ozu da gaudu xaritsik qarsaq tosla. Ürümçidin korluğu mağınlığan yolda azıraq tosluş bakken ha dosta. Yani muşu ürümçi lopnur yukarı süratlik taşı olenin ki Hudiye Şagu şikinci numarlıq muşu tonilde tosluş bakken hazırın ozu da. Onun ikin bir yedin ütüp muşu xun uyu tonili. Mişekegen de tosluş bakken yani xun uyu Çon körükü kege vaxtı da tosluş bakken. Hem de bir yerden ötüp Kağama o Şanxinguan 3. numarlıq çon körükü normalken yeni qara baksaq Kağan yol bilekleri asasen ravanken Müş tuğu qalsu kürge vaxtı da yine azıraq tosluş bakken dostlar. Təxminen hazır yolu çıksanla hazırqı yol əkvalı da 4 saat ətrapı da 4 saat ətrapı 4 yarım saat ətrapı

Qashqa bardagan dostlar bolsa, mushu yeni Ürümçi Lopnur yuqur sürek taş yolga çıkıp, onun ikin mağı Tohoga olsa uçuşumuz go. Tohoga olsa uçuşup, azer, köreyliye, Tohoga olsa uçuşup, qağa yol bilekler uçuk genci mu? Ma Qashqa Aqsuq bardagan dostlarımız, qağa yol bilekler uçuk gen. Normal mansanla buldu gene. Mushu Ürümçi Lopnur yuqur sürekli taş yolunun ki hazır muşu Yuejin birinci numaralık toneli onun ikin huyu bu Hong huyu toneli tosluş bakene onun da başka muşu Yongfengcun kegen vaxtı da Yongfeng bazarı kegen vaxtı da Yongfeng kentige mişe de tosluş baken cümü hele eğer tosluş baken dostlar avaylap aldırmay terikmay mağaylı dostlar.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şıting Atletalının 6.0 Plus nüsküsü torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
1: Saat 8.20'da Sulu Şıting Atletalının 6.0 Plus nüsküsü yeniğinizdeki haber hemrayınız. Hanzo tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sulu Şıting Atletalının 6.0 Plus nüsküsü yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nüsküsü yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
2: Saat 13.20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nüsküsü yeniğinizdeki pultijay hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olasız.
3: Saat 14'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nüsküsü yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şıting Sodi Şehircisinin Şinjan'ın özgüç soğuklarını halgan çabı setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nüsküsü yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şıting Aptitalı yardım verdi.
3: Saat 17.20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nüsküsü yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nüsküsü yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20.20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nüsküsü yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nüsküsü yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkı hemrah bulup ekşipçini kısız.
0: Sulu Şıting Aptitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.

0: Beijing vaqti.
1: Liftlik, güllik va Yevropa pasındaki öyle ba. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Cili Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı. 2025-650-102-00-824.
0: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşda bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıyor. Yakı sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet itibin bağı programı sizi.

Dostlar, bolsa, məzmunlarımızı yetkizimiz. 74 yaşlıq Mumay öz qolu bilan qızıl qağazga xat yazib, 3000 kilometr yiraqlıqdaki Şinjanlıq oquğuçi Aliyğa rahmetini bildirdi. Yaqında Şinjanı yezigilik daşösi Liaoyangdan kelgan bir parça alaydı xatını tapşırıp aldı. 74 yaşlıq Wang Min Mumay iki parça qızıl qağazdan lavha yasab, Şinjanı yezigilik daşösidiki savaqdaş Aliyğa rahmet etdi. Hatta o, 1 ayının 23 günü yerim gecede Xi'an, Shenyang, Xalqara aeroportuda aeroplan almaşqanda ehtiyatsızlıktan liftta yıkılıp düşüp, baş kısmıdan kan çıkıp, orundan turanmağallığını tılığa ağan bulup, aşu xatarlık paytta adli çapan kiygen bir yaş yigit, uşqanda kelip onu bexatar rayonga elip bağan. Hem de tibbi xadımla bilen alaqlaşıp, kanını toxtutup tınıp, Mumayga doğra ve su işgüzüp, onunla 1 saatge yakın hemrah bulup, onun da çoğun çatak yokluğunu cazımlaştırgendikin andın asla gitip qağın. Mumay ayrı durumdaki tibbi xadımla arqılıq bu oquqıcının isminin aliyi bulup, Şinjan yezigilik taşıyosudun kəgərlikini bildi. O, Liaoning'a qaytıp bağandikin öz qolu bilen rahmet xeti yezip, 3000 kilometr yiraqlıqtiki şapqatçisiga rahmet etdi. Mektep, növetçi aeroplan uçuruğu asasen, ahri kompüter ilmi ve tekniksi kəsbi 2201 sınıptiki Alimjan Abduğopurni tapdi. O, maqtaşla aldıda tartınıp durup, mən pəqat qılışqı tegişlik işinle qıldım. Menin ornumda başqıla boğan bolsumu şunda qağan boladdi, dedi. Keçikip gelgen bu bir parça xatge çoğunqor minnettarlıq iziyatları yuşurunğan. Aqkönüllük əzəldin birli adamının işi əməz. O, başqılağı beğişlanğandıla andın özünün qımıtını tapıdı. Bundaq illiqliqnin kişilə arısıda davamlıq yetküzülüşini ümit qılımız.

Dostlar, şunun bilen bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızda müşahede akırlaştırmız. Programımızı yaptırıp anlayan, programımız katnaşkan bar çınlağı köptün köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, növetçi muharir Padügül Mehmet.

Hürmetli radyo anlayıcılar, programımızın davamlaştırı vaktim bize. Hazırdan özde 5. supumuz kegen fıçırlığa qarapaqaylı. 5. supumuz kegen fıçırlığa qarsaq hazırdan özde de ürümçilik nuru yukarı süratlik taş yolda optimobil abras köpken. Yarın nezer salsan çoğap, mendek bekti kaşkan gayen. Eller şünçe yağşaydı.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, etigeliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını anısından kaçalımız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetli radyo anlayıcılar, alamad kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip getirdi. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir gitsi, sizge özgücü duygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip mezelik taamlağı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'ı kilişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsiren. Her günü güzel kayfiyat bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher. Hayırlık seher.

Qalbiga go'zal orzu istaklanib kutib, yangi bir kunni xush tabassum bilan kutib olgan qadrli do'stlar, atiganliginglar xayrli bo'lsin. Bugun 2026-yil 5-oyning 27-kuni, chorshanba. Dehqon kalendar bo'yicha 4-oyning 11-kuni.

Dok. Avval turmuş bilimleri sayıbımızda hanga yemeklikler arasındaki sotuluklaş çempiyonu. Lammenin sırtkı yüzündeki ak kuru kandak narsa katarlık mazmuladı sözlep yerimiz. Programımızın sağlamlık sabahları sayıbısıra nacar kaypiyatma bir kıl sezgörlük pedakılığı için mənbəyi hesablandı. Uşuk boğumu ton buluşunan paydalıq tarafları katarlık mazmuladı sabah sözlep yerimiz. Kınamsı dostlar, yıqtınlan programımızdan tapsayla mazmullar da bulsun.

Bu yemeklikke ziyade sezimcalıkla okşayıp getirdi. Mesela bazı kişiler birlik rak yiyende ziyade sezimcalık alametleri görüldü. Belgelik hissi perek buladı. Oşuk boğumu ton buluştan paydalık tarafları. İnçiki oşuk boğumu bütün putneyi tekimi çıraylıq körüstüşü mümkün. Lekin oşuk boğumu ton buluştan mı özüge xas artıqçılık var. Tadqiqatlardan bayqilishicha, oşuq bo'g'imi tom kishilarning tamponliq tuyg'usi yaxshi. Yo'lmanganda texmi muqim bo'lib, oson yiqilib tushmaydi ekan. Oşuq qarmoqqa tom ko'rindi, chunki teri ostida yumshoq may to'qilmalari bo'ladi. Bu o'kchi singirning texmi sog'lom put va put qurilmasining mukammal badan tamponligini saqlashga texmi foydali ekanligini, yo'lmanganda texmi mazmut mangdiganligini bildirdi. Bırak eskertip koyuşkı tegeşlik şu ki, eğer kişilerin oşuqı tuyuqsuz tomluşup işip kalsa, bu belkim yürek ya ki börek keserlikleri çıkargan signal buluşu mümkün. Kadirlik dostlar, iqtanla doğumluq programımızda uğurlaştırılgan məzmunlardı bolsun. Əmdə dostlara, keybiyyat yaxşı bolmağanda şancau yeyiş gerek deyən məzmunu sözləb verimiz. Şanjata tərkibində bir xil turmuzlaş xarakterlik nerv və yetgüzgücü maddə var bulub, adamın keybiyyatını tınışlandırdı, ümitsizlik və xamuşluq dərəcəsini yenikledidu. Hətta ağırıqını pəsəydidu, şuna şanjaunun xoşallıq yeməklik edigən namı var. Əskər tişki tegişlik şu ki, şanjau tərkibində kali miqdarı yuqri, ciddi və ast xarakterlik börek yalluğu, börek iqtidari tuluq bulmaqalla köpiyesi bulmaydı. Şanjau'nun kan şekeri hasıl kılış körsetkücü 52 bulup, tüven kalplik yemeklik hesablandı. Şuna diyabet kesili bimarları Şanjau'nun az miktarda yesi buludu. Lekin asaslıq yemekliknin kubul kılınışını azaydışı dikkat kılışı gerek.

Hürmetli radio anlaucular, 107.4'ten xeyli sar programımızı davamlaştıratımız. Emni silani 107.4 Qatna Sanat Radiosu'nun bugünkü bütün günlük programlarının anlatılış vakti ve bir kısım programlarının kısqıcı məzmundan xəbərdar qılımız. Hazır anlatılıp atkan 107.4'ten xeyli sar programımız ahırlaşqandan keyin saat 7.30'da Vatan Menin Ailem programısı idi qıtınladı boludu. Saat 8.30'da Atiyelli Xabarla programımızı. Saat 9.15'da Atiyelli Yollarınızı Bizemre programımızı. Saat 11'de Sepranızı Bistırdaş programımızı. Saat 12'de Minin Abdumobilin programımızı. Bunun da en yan Abdumobil uçurları, Abdumobil'a ait bilim savatla, Abdumobil seti, seti biliş doğrusuruk uçurları kıtınladı buludu. Saat 13'de Çüşlük Yollarınızı Bizemre programımızı. 107.4 Qatna Sanat Radiosu'nun her günü 3 saat 13'ten 15 kişi anlatılan Çüşlük Yollarınızı Bizemre programımızı, Çüşlük Aramanızı Ahmiyatlı Kılgısı. Saat 15'de Kanun Sizge Emre programımızı. Saat 16'da Sizge Rahmet Etkumbar programımızı. Kişiler arasındaki mihrim muhabbet tavsiye kılındığan yakşı iş, yakşı adamla arkalık aktif güç tarttırılan bu programının ganimet demlerini koldan bir yerine koymam. Saat 17'de Gülgünçler programımızı. Saat 18'de Katnaş Liniyası programımızı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızı Bizemre programımızı. Saat 20.30'da Şincan haberlerini anlayısıyla. Saat 21.15'de Tan Tarbiya ve Sağlamlık programımızını anlayısıyla. Bu programımızda en yeni tan tarbiya haberleri, çeniş bilimleri, sağlamlık savatları diktanladı buludu. Saat 23'de Sepranızı Bistırdaş programımızı anlatıldı. Saat 23'de Xeylik Akşam programımızı, bunun da yakınlık nakşımız ile köngül aramaladı buludu. Saat 24'de Sizge Rahmet Etkumbar programımızı anlatıldı. Saat 1'de 107.4 Qatna Sanat Radiosu'nun bütün küllük anlatışı ahırlaşıdı.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Qatnaş San'at Radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Adalik dostlar, alıbilen ilk tanılan programımızdan Şincan'daki yıngılıkla sayıyı bir bulsun. Yakında Ürümçi Yarı Yetiyanca rayonu, Vatan Muhabbeti Cumhur Sabri Yaşla Ösmürler Tadqiqat Ögünüş Emeliyeti Baliyetini yolu koydu. 500'dan artık okuğucu 3 türkümge bölünüp, Beijing, Şanghay, Şi'an'ge Tadqiqat Ögünüşke bardı.

0: Hürmetli radio dinleyici dostlar, yollarınızda biz Zemra
1: Bey'le... Semet Bula, şirkte situvalı çıkıp sizde.
2: Ha, hayırlı sefer kızım. Çıkmayayım sizde.
3: Ümit var adam, her bir günü yip yeni halette başlaydı. Vücutta çıkış aldı durgan arzu armalla. Yüz beriş aldı durgan güzel uçuruşla baldurak emelge aşk olsun. İsanızda bolsun ki turmuş aman kütülmegen hoşallıklağı tolgan boludu.
1: 107.4 Katmış Sanat Radyosu siz bilen bille etraftaki güzelliklerini boyqaş üçün her vaqt tayyar.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Slow Shitting Update'alının 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Slow Shitting Update'alı 6.0 Plus nuskısının haber sahip sıkan aytıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
0: Sağlamlık görsetmesi kumanik paraşlarınız tüketildi.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
2: Slow Shitting Update'alı 6.0 Plus nuskısının hem Türklük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırstınız ba?
2: Yokluğumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Slow Shitting Update'ali 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gepilen has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
2: Slow Shitting Update'ali 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setveli alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsüzdüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüm gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şincan Radyo Televizya Stansı Slow Shitting Update'ali 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarıdan Slow Shitting Update'alını çürüp, serkıl mezmunladın huzurunlu.
4: Bir 107.4 Katnaş Sənət Radyosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryan

Onda sizge ızçıl sırdaş hemra boludu. Meyli turmuş ritmini koğuluşuvatkan bulun, ya ki sürat ip ketken hoşallıkının huzurunu sürüvatkan bulun, 107.4 Katnaş Sənət Radiosu her vakit siz bilen birlikte tırışıp algı ilgirleydi.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köyünüz yerim çağladı. Yardım bu muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini halaydı.